0: 40 Hadis-i Şerif.
1: Enes İbni Malik'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse sıla-i rahim yapsın. Hadis-i şeriften anlaşılıyor ki sıla-i rahim vazifesini yerine getirmekte iki semere vardır. 1. Rızkın genişlemesi ve bol olması. 2. Ömrün uzaması. Rızkın genişlemesi, akrabaya yapılan iyilik ve ihsan karşılığında Allah Teala'nın rahmet ve ihsanını vaat buyurmasına dair geçen hadis-i şerifler mealinden anlaşılmaktadır. Dilediği kimselere hesapsız rızık ve bereket verir. Ömrün uzaması üzerinde çeşitli izahlar yapılmıştır. Bunların bir kısmı şöyle hülasa edilir. Hadis-i şerifte sıla yapanın eseri geciktirilir ifadesi vardır. Eser, insanın yerde yürürken bırakmış olduğu ize denir. Bir kimsenin izinin uzatılması, hayatta kalması ve ömrünün devam etmesi olur. Ecelin bir ismi de eserdir. Çünkü ecel, ömrün arkasından gider ve onu takip eder. Bu bakımdan eserin, yani ecelin gecikmesi, yine ömrün uzaması demek olur. Yahut geriye iyi ve salih bir nesil bırakır da, kendisine ölümünden sonra dua ederler. Arkasından hayırla yad edilir. Eserin geciktirilmesi, adamın akıl ve anlayışının devam etmesi, bozulmaması anlamını da ifade eder. Yaşayışta bereketlilik olur. Ecel, Allah'ın ilminde malum ve değişmez bir hal olduğuna göre, gerçek manada bunun uzaması, ölüm işiyle görevlendirilen meleğin ilmine nispetledir. Mesela, bir insan için, eğer sıla-i rahim yapmazsa ömrü 60 senedir, sıla yaparsa 70 senedir şeklinde meleğin bilmesi halinde ömründe uzama olmuş oluyor. Fakat Allah Teala o insanın sıla yapıp yapmayacağını ezelden bildiğinden onun katında değişen bir şey olmuyor. Netice itibariyle sıla-i rahmin rızıkta genişliğe ve ömürde berekete vesile olması vardır.
0: Kırk Hadis-i Şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün addün kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.

0: Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulüne olmuştur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir." Muttefekun aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddüs. Ey ezel ve ebed sultanı Allah'ım! Evvel sensin, senden önce hiçbir şey yoktu. Ahir sensin, fena ve ademden münezzehsin. Nihayette bütün varlık fena bulacak ve yine bir tek sen kalacaksın. Zahir sensin, senden daha vazih, ayan beyan bir hakikat yoktur. Her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde, kainat ve hadiselerin biricik merci batın da yine sensin. Allah'ım, sana yeryüzündeki kum taneleri adedince şükrediyor ve salih kullarına olduğu gibi bana da rahmetinle muamelede bulunmanı diliyorum. Peygamber Efendimiz hürmetine, Ehli Beyti ve ashabı hürmetine, ne olur bizden evvel binlercesinin bu kabil dileklerine icabet ettiğin gibi bize de lütfundan kapılar arala ve başımıza sağanak sağanak ihsanlar yağdır. Allah.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa, bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi, mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddur. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! Bizi her türlü bela ve musibete karşı koru, bize afiyet ihsan eyle. Sefaletle boğuşan insanların durumuna düşürme. Muhabbet kaselerinden doyasıya içir ve bizi ümitsizlik ve çaresizlik içinde kalanlardan eyleme. Amin. Kainatın efendisi, bütün hayır yollarını insanlığa açan, peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âl ve ashabına salat ve selam ediyor. Bu vesileyle dileklerimizi sana arz ediyoruz. Dileklerimizi kabul eyle Allah'ım.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida.

İbni Cüreyç radıyallahu anh şöyle dedi. Ebu Zübeyr'in Cabir bin Abdullah'tan işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Müslim, İman 134.

Yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum. Kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşat ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrı.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, sen bize bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Bize iman verdin, hidayet verdin, rızık verdin. Sana sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bizlere dua etme lütfunu veren Rabbim, sen ki kalpler iki parmağımın arasındadır buyuruyorsun. Kalplerimizi sırat-ı müstakim üzere sabit kıl. Rabbimiz, biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından bizleri haberdar ettin. Bizleri varlığa erdirdikten sonra sana layık kul, Habibine layık ümmet, Kur'an'a hadim millet eyle. Peygamberimiz Efendimiz'den öğrendiğimiz şekilde ellerimizi sana açıyoruz. İçimizi yalnız sana döküyor, kalplerimizde umutla engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Kullarım beni sana sorarlar. De ki ben onlara çok yakınım. Dua ettikleri zaman dualarına icabet ederim buyuruyorsun. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, bizi kapından geri çevirme. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka Rab tanımıyoruz. Amin.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Abdurrahman bin Af radıyallahu anh'tan rivayet edildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben Rahmanım. O akrabalık bağlarının adı da Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim. Ebu Davud, Zekat 45.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Ebu Davud, Edeb 49.

Ey gerçek hayatın sahibi ve her şeyin varlık ve devamı kendisine muhtaç bulunan Rabbi Rahim. Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yad etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur. Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hay ve ey her şeyin varlık ve bekasını kudret elinde tutan Kayyum, kerem ve cömertliğine hudud olmayan yüce Allah'ımız. Hay ve Muhyi ismi celillerinden gelen nurlarla ölmeye yüz tutmuş gönüllerimize hayat üflemeni, nezd-i uluhiyetinden ekstra bir armağan olarak göndereceğin ilmi ledün ile bilip duyma, duyup tanıma ve marifet ufkumuzu genişletmeni diliyoruz. Ölürse günahlarla kalbin latifeleri yoktan var eder, Hayyu Kayyum yine canlanıverir birden kalbin zümrüt tepeleri. Affı bol, merhamet zengini Allah bilir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben gerçekten nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Beni katından bir mağfiretle bağışla. Bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın. Tirmizi, Deavat 98.

Selam sana nazlan ebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana Nuri Dilara, selam sana Hak Habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahim'ce selam sana, Rahim'ce selam sana, Gafur'ca selam sana.

Selam sana Ahmedi nefesli yar, Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah, selam sana ya Nebiyallah, selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tır, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tır, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah, Uhud dağını seyrettik Okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik Okçular Tepesi'nden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında aşan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana and olsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere amber sen, ondan başka ilah yok.

Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanındasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Yer gönüllere huzur veren radyo.
4: Onun
3: Radyo Nida 107.3.
4: Kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona olduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi. O ki ümmetin iki cihan serveri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

genç etmi. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Bütün tarih arkamızda kaldı. Ama biz bazen bir adım önümüzü bile net göremiyoruz. Şükür ki o büyük ışık, o sevgili haberci, o bütün çağların sevgilisi var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: yandan dönen bir dünyada hakikat için Elif gibi ayakta kalabilmek. Zor olan, güzel olan, anlamlı olan bu.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Alim sanma her giden mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halika külli şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukat bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tesir ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musakkar kıl Ya Rabbi. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim.

Değerli dinleyiciler, kötü düşünen, ileri görmeyen, ferasetsiz, akılsız, kendini düşünen, kendisinden başka kimsenin fikirlerine değer vermeyen bir insan ne yapmıştı? Bir memlekete düşmüştü. Nasıl bir memleket? Kendine göre, ona göre zahiren, yani o kadar o kemalat gösteren, ondan sonra gayet derecede adil, merhametkar, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi onun düşündüğü gibi olamaz. Olmaz da mümkün değildir. Hem bu derece göz önünde o kadar güzellikler var ki, o kadar terakkiyat var ki, medeniyet var ki, kemalat var ki, böyle bir memleket o kişinin düşündüğü gibi, onun gösterdiği gibi ve düşündüğü gibi olamaz. Nasıl olamaz? Şimdi buradan bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Hakikatlerin zıtlarına değişmesi kabul edilmiş bir kaydedir. Yani değişmeyecek. Hakikatler zıtlarına değişmez. Mesela nasıl? Aslan düşün. Hep aslandan bahsediyoruz ya. Aslan, aslanlık sıfatlarını kaybederek ceylana dönüşemez. Doğru mu? Yani aslan, aslanlık vazifesini güçlüdür, kuvvetlidir. Nice ceylanlar yemiştir ama yani aslanlık sıfatlarını kaybederek bir aslan ceylana dönüşemez. Mesela bir kuş uçar, değil mi? Kilometrelerce uçar. Ondan sonra havada uçar. Balığa değişemez. Balık da denizde yüzer. O da havada uçamaz. Bak, her şeyin bir kendine göre mekanı, kendine göre ortamı var. Yine bir elma ağacı düşünün. Bir elma ağacı. Bahçenizdeki herkesin bahçesi, yani evlerinizin önünde ve arkasında bahçeleriniz vardır, küçük bahçe. Bir elma ağacı düşünün, özelliklerini kaybederek armut ağacına dönüşemez. Yani kalp, ama aşı vurmuşsunuzdur, kesmişsinizdir, birkaç sene bekledikten sonra elma ağacından armut yiyebilirsiniz o aşı sayesinde. Ama aşı vurmamış iseniz bir elma ağacı özelliklerini kaybederek armut ağacına dönüşemez.

değişmez. İşte hakikatlerin zıtlarına değişmesi mümkün değildir değerli dinleyiciler. Öyleyse ben bundan neden bahsettim? Niçin bahsediyorum? Neden bir aslan aslanlık sıfatlarını kaybederek ceylana dönüşemez? Neden bir kuş balığa benzemez? Yine bir elma ağacı özelliklerini kaybederek armut ağacına benzemez? Bunu derken şu aleme baktığımızda, şu kainata baktığımızda bakıyorsunuz hepinizde göz var. Hele özellikle de şöyle gece yüksek bir tepede yıldızlar, dağlar, ondan sonra tepede aşağı doğru baktığınızda, yukarıya baktığınızda acayip güzel bir şey. Nihayet derecede güzellikler değil mi derdi baktığımızda? Nihayet derecede bir adaletin her bütün çiçeklere, böceklere, hayvanlara adil bir şekilde güneşin verildiği, havanın verildiği ve vitaminlerin, minerallerin verildiği. Yani kısacası adaletin, merhametin, merhamet her hocam. Cenab-ı Hak acıyor, merhamet ediyor çiçeklere, ondan sonra böceklere, gözde görünmeyen nice mahlukat var, onlara şefkat ederek, merhamet ederek rızıklarını veriyor, besliyor, büyütüyor değil mi? Şefkat ediyor. Düşün, daha yeni doğmuş bir aslan yavrusu veyahut da yeni doğmuş bir kaplan yavrusu veyahut da yeni doğmuş bir manda yavrusu, inek yavrusu değil mi? Bunlar neye muhtaç? Şefkate muhtaç. Peki siz mi onlara veyahut da bizler mi onları büyütüyoruz dağlarda, insanların olmadığı yerde? İşte Cenab-ı Hak adil, merhametli, şefkatli, intizamın ve iktidarın eserlerini hep nerede baksak görüyoruz. Semavata baksak görüyoruz. Yıldızlar o kadar mükemmel dizilmiş ki, güneş hakeza Cenab-ı Hakk'ın emrine göre hareket ediyor. Güneş bir diyelim ki yörüngesinden bir santim aşağıya geçse veyahut da yukarı geçse dünya yanar. Mahvu perişan olur. Dünyamız kendi ekseni etrafında dönerken o ekseninden biraz sapmış olsa kıyamet kopar, depremler olur. Sular, denizler düşür, denizler birbirine karışır, dağlar, bak düşünün dağlar hiç yerinde oynamıyor. Ondan sonra denizler etrafa, yani denizler taşıp da insanlara zarar vermiyor. Şu aleme baktığımızda nihayet derecede bir adalet var. Nihayet derecede bir merhamet var. Adalet her şeyle mükemmel. Hiç kimse itiraz etmiyor Cenab-ı Hakk'ın adaletine. Yani hayvanlar itiraz etmiyor. Bana bu kadar verdin, beni şöyle yaptın, beni böyle yaptın demiyor. Herkes Allah'ın adaletinden razı. Herkes Allah'ın, Rabbimizin merhametinden razı değil mi? Şefkatinden razı. Zaten bütün annelerin şefkatini toplasak Cenab-ı Hakk'ın şefkatinin yanında gölgesinin gölgesi hükmündedir. Gölgenin gölgesi olur mu? Derdin diye. Olmaz. Olmadığı gibi Cenab-ı Hakk'ın şefkatiyle, yani bizim şefkatlerimiz de Cenab-ı Hakk'ın şefkatini ölçülemez. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani bizim aklımız, fikrimiz o şeyi çekemez. İdrak edemez. Bakıyoruz intizam, nizam. Mükemmel, her şey mükemmel. Yani az önce şimdi dünyamız saniyede 30 kilometre hızla uçarken bir saniye geride kalsa, yörüngesinden çıksa kıyamet kopar. Değil mi? Güneş biraz dünyaya yaklaşsa yakar, kavurur. İntizam var, nizam var. Bu Cenab-ı Hakk'ın neyini gösteriyor? Ve huve alâ küllü şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir bahar yaratmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar ona rahattır. İşte değerli dinleyiciler, zerrattan, zerrelerden seyyarata kadar, küçük zerrelerden tutun ta güneş sistemine kadar, gezegenlere kadar her şey bu adaleti, rahmeti, intizam ve iktidar göstermekte, adeta parmaklarını inanmayanların gözlerine sokmaktadır. Evet, haşa, bu alemin hakikati kafirin gördüğü gibi, yani dedik ya, o öyle düşünen, kötü düşünen kafirler ve fasıklar demiştik ya, haşa sümme haşa, kafirlerin gördüğü gibi çirkin olsaydı şu kainat, şu dünya, o zaman göz önündeki bu adaletin zulüm, merhamet ve şefkatin acımasızlık, merhamet ve yani bir nevi merhamet ediyor, ondan sonra intizamın dağınıklık ve iktidarın da acizlik olduğunu kabul etmemiz gerekir. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok zaten. Yani şu kainata baktığımızda bir zulüm insanlar arasında var.
İnsanlar birbirine imtihan olduğu için, insanlar imtihana, bizler imtihana tabi olduğu için, olduğumuz için ne yapıyoruz? Zulmedebiliyoruz. Adaletsizlik yapabiliyoruz, merhametsizlik yapabiliyor insanoğlu. Şefkat göstermeyebiliyor. Yani kısacası her türlü şey, her türlü intizamsızlık, her türlü adaletsizlik, her türlü şefkatsizlik, intizamsızlık ve iktidarsızlık nedir? Allah'a inanmayanlarda, yani kısacası insan, yani Allah'a inanmayan insan. Ama şurada bir de şu var: İman insanı insan eder derdini. İman insanı insan eder. Demek ki insan olabilmemiz için iman lazım. İman, iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi, peygamberler gibi, evliyalar gibi, Abdülkadir Geylan Hazretleri gibi, Şah-ı Nakşibend, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Rabbaniler, Bayezid-i Bestamiler, Şah-ı Geylaniler gibi, Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi, ondan sonra Mahmud Efendi Hazretleri gibi, Süleyman Hilmi Tunu Hazretleri gibi, bunlar meydan okumuşlar. Bunlar iman elde etmişler, kainata meydan okumuşlar. İşte şöyle, yani bu alemin hakikati yani kafirlerin düşündüğü gibi değil de, fasıkların düşündüğü gibi değil de, haşa, böyle bir düşündüğümüzde çirkin olsaydı, o zaman göz önündeki bu adaletin adaletsizlik olurdu, zulüm olurdu, merhametsizlik olurdu, şefkatsizlik olurdu, acımasızlık olurdu. İntizamın dağınık ve iktidarın da acizlik olduğunu kabul etmemiz gerekirdi. Ancak bu kabul ile alemin böyle olduğu iddia edilebilir. Bu ise hakikatlerin zıtlarına inkılabını kabul etmek ve göz önündeki adalet, rahmet, şefkat, intizam ve iktidarı inkar etmekle mümkündür. Bunları da inkar edemeyeceğimize göre, yok diyemeyeceğimize göre, her şey onların düşündüğü gibi değildir. Kafirlerin ve fasıkların düşündüğü gibi değildir bu kainat. Yani bu alemi yaratan, kainatı yoktan var eden Allah adildir, adaletlidir. Görüyoruz. Herkese, yani bir torpil yok, bir şey yok. Herkes Cenab-ı Hak yaratmış. Yarattıktan sonra herkese göz vermiş, kulak vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, latifeler vermiş. Herkese 100 trilyondan fazla hücre vermiş. Herkese nimetler vermiş. Havayı bak, havayı teneffüs ediyoruz. Sen havadan şu kadar teneffüs edeceksin, nefes alacaksın. Bu kadar alacaksın. Havayı kısıtlıyor mu Cenab-ı Hak? Kısıtlamıyor. Güneşe, ey güneş, işte falanı böyle yap, filanı az ısıt veyahut da filanı yak. Öyle bir şey var mı? Güneş, herkes güneşten adaletli bir şekilde istifade ediyor, değil mi? Demek ki değerli dinleyiciler, bu alemi yaratan, yoktan var eden Allah adildir, merhametlidir, muktedirdir, intizamperverdir. Yani böyle bir zatın, haşa, bu sıfatların tersiyle olduğunu kabul etmek, etmememiz gerekecektir. İman ediyorsak, ki öyledir, şu alemi kafirin gördüğü gibi kabul edersek, bu alemde zulmün, acımasızlığın, karışıklığın ve her türlü zorbanın olduğunu kabul etmemiz gerekir. Kabul etmiş oluruz. Haşa sümme haşa. Yani bu şekilde kabul ettiğimizde, alemin sultanı olan Allahu Teala'yı adil, rahim, kadir gibi isimlerle nasıl vasfederiz? Değerli dinleyiciler, bu durumda Allahu Teala hakkında, haşa, bu sıfatların tersini düşünmemiz gerekecektir. Böyle düşünmemiz de bize nedir? Bir Müslüman bu şekilde düşünemez. İman dedik ya, elhamdülillah ala dinil İslam vel kemalil iman deriz biz. Yani bu hakikatlerin tersini düşünmek, yani hakikatlerin zıtlarının dönmesi kesinlikle muhaldir, imkansızdır. Dedik ki aslan ceylana dönüşemez. Aslan bütün sıfatlarını bırakıp da ceylan olamaz. Bir elma ağacında meyve armut olamaz. Bir ceviz ağacında nar olamaz. Bir ceviz ağacının dalında ceviz olur, nar ağacının dalında nar olur. Bu ispat eder ki alem kafirin gördüğü gibi değildir değerli dinleyiciler. Bu alem, şu kainat, yoktan var edilen alem, kainat, her şey kafirlerin ve fasıkların nedir? Şeyi gibi değildir. Düşündüğü gibi değildir.
Öyleyse biz onlar gibi düşünmüyoruz. Biz kainat her şeyle mükemmel yaratılmış. Her şey bakıyoruz adaletli, intizamperver, merhamet, şefkat, her şey var. Güzellikler var. İşte biz bu şekilde iman ediyoruz. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Biz bu şekilde düşünüyoruz. İyi düşünüp iyi görüyoruz. İyi gördüğümüz hayatımızdan lezzet almaya çalışıyoruz değerli dinleyiciler. İşte bu şekilde şimdi bir de şöyle var. İman ettik ya. Bu iman neyi taşıyor biliyor musunuz? Kime iman ettik biz? Her şeyi yoktan var eden, bu dünyayı yaratan, adil, adaletiyle, şefkatiyle, merhametiyle muamele eden, bu kainatın sahibi ve yaratıcısına inandığımız an, ki inanıyoruz elhamdülillah, işte bu imanın içinde bir cennet çekirdeği var değerli dinleyici. Cennet çekirdeğini taşıyor. Yani Tuğba-i Cennet diyoruz. Tuğba-i Cennet, cennet çekirdeği. Bir manevi cennet çekirdeği var iman etmekte. İman ettiğimiz zaman Cenab-ı Hak o çekirdeği kalbimize, ruhumuza, latifelerimize yerleştiriyor. Peki o çekirdek ne çekirdeği? Cennet çekirdeği. Demek ki iman bir manevi Tuğba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise bir zakkum-u cehennem, cehennem tohumunu saklıyor. Küfürde cehennem tohumu var. Yani onu zeminine derk ettiğimizde, zeminine attığımızda küfürü, cehennem tohumu da ne olur bu sefer o kişiyi, yani imansızlık nedir? Cehennem tohumunu taşıyor. İman ise cennet çekirdeğini taşıyor. Mesela şöyle kabul edin değerli dinleyiciler. Bir Tuğba ağacının mahiyetini hadis-i şerifler ışığında beyan edelim. Hadis-i şeriflerde var, der ki Tuğba cennette bir ağaçtır. Rumuzul ehadiste geçer. Büyüklüğü 100 yıllık yer tutar. Cennet elbiseler de onun tomurcuklarından yapılır. Bu hadis-i şerifte bu şekilde. Yani Tuğba cennette bir ağaç. Hadis-i şerifte bu şekilde geçiyor. Büyüklüğü 100 yıllık yer tutuyor. 100 yıllık. Allah Allah. Nasıl büyütü? Yani tarifi mümkün mü? Mümkün değil. Zaten cenneti biz düşündüğümüz gibi değil. Düşündüklerimizin de farkında. Mükemmel bir yer. Dünyanın 1000 sene mesut bir hayatı orada 1 saatine kafi gelmiyor. Böyle bir hayat. Hatta her bir insana, her bir inanana, imanla kabre giren her bir mümine, Müslümana dünya kadar bir cennet verilecek bir kişiye düşünün. Ebedi bir hayat böyle. Dünya kadar bir cenneti nasıl gezeceğiz, nasıl hareket edeceğiz ya? Değerli dinleyiciler, cennetteki hızımız hayal suretinde olacak. Hayal. Mesela bir insan Mekke'de, Medine'de, Kabe'de. Bak şu anda Mekke dedik, hemen orada ne var ne yok, nereleri gezdik, nereleri gördük, hemen oradayız şu anda değil mi manen? Hayal. Kabe, Mekke, Medine dediğimiz an, yani niyet ettiğimiz an oradayız. Hayal. Hayal ettiğimiz an, yani hızımız hayal suretinde ya, hayal suretinde bir anda diyelim dünyanın her tarafı dedik, her tarafı bir anda gezdin. Bak hayal suretindesiniz. Hafifliğimiz ruh hafifliğinde olacak. Öyleyse dünya kadar bir cennet bu hayal suretindeki bir insana, ruh hafifliğindeki bir insana normal geldi. Yani düşündüğümüzde normal. Dünyanın her tarafı bir anda gezmiş olduğunu düşünün. Hayal sureti her yanda, her an düşündüğünüz an gezebilirsiniz. İşte Tuğba cennette bir ağaç ya, bu ağaç büyüklüğü 100 yıllık yer tutar. Yani bilinmesi açısından dünya senesinin 100 yılı ne ki cennete göre, ebedi hayata göre. Büyüklüğü 100 yıllık yer tutuyor. Tuğba cennetteki o ağacın. Dedik ya iman, manevi Tuğba, Tuğba-i Cennet çekirdeği. İşte o
Tuğba ağacının cennet çekirdeğini taşıyor iman. O cennette bir ağaç ya Tuğba. O Tuğba ağacının çekirdeği imandır. Yani iman taşıyor. Büyüklüğü 100 yıllık yer tutuyor. Allah'ım tasavvur edelim. Gerçi idrak demiyoruz. Ya bu küçük aklımızla kıyas edemiyoruz. Aynı zamanda cennet elbiseleri de onun tomurcuklarından yapılırmış. Yapılacakmış yok. Rumuzul ehadiste geçer. Bakın görün. İşte değerli dinleyiciler, cennette bulunan herkesin bir ağacı vardır. İnşallah cennete gideriz de Cenab-ı Hak o ağacında ağaçlardan bize de ihsanı zaten verecek. Yani cennete giden herkese verecek. Herkesin bir ağacı vardır. Cennette bulunan herkesin bir ağacı vardır. Bu ağacın adına da Tuğba denir. Onlardan herhangi biri giysisini giymek istediği zaman o ağacın yanına gider. Herkesin bir Tuğba ağacı var ya. Tuğba ağacı. Onlardan herhangi biri. Sen, o, şu, bu inşallah Müslümanların hepsini Cenab-ı Hak alsın cennetine. Alsın cennetine. Yaşasın zalimler için koca cehennem. Yaşasın cennet sizler için, Müslümanlar için, bizler için inşallah. İşte cennette bulunan herkesin bir ağacı var. Bu ağacın adına dedik ya Tuğba denir. Diyelim ki o cennet ehlinden herhangi bir kişi, herhangi biri cennet ehli gidiyor, giysisini giymek istediği zaman o ağacın yanına gider. Oraya gittikten sonra ağacın çiçekleri açılır. Allah Allah. Bunların içinden elbise çıkar. Bu çiçekler esas olarak 6 renk olup bunların her biri dahi 70 renge sahip. O açılan çiçekler nasıl renk? Şimdi şöyle kabul edin. Değerli dinleyiciler, gece açan çiçekler var, gündüz açan çiçekler var. 300 binden ziyade daha bilemediğimiz, göremediğimiz nice mucizeler var. Ya. Bunlar şey yapmayın. Aklınızdan uzak görmeyin. İşte Cenab-ı Hak bunlar içinden ne yapıyor? Oraya gittiğinde ağacın, o Tuğba ağacının yanına vardığında herkesin bir Tuğba ağacı var ya vardığında onların içinden bir elbise çıkıyor. Bu çiçekler esas olarak 6 renk olup bunların her biri dahi 70 renge sahip. Bu renklerden meydana gelen elbise ne renk ne de şekil olarak birbirlerine hiç benzemez. O kimse bunlardan hangisini isterse onu alır. Gunyetül Talibin'de geçer değerli dinleyiciler. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Gunyetül Talibin, bak okuyun görün, orada ifade ediliyor. Ashabım. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari'de geçer. Müslim'de diyor ki Buhari ve Müslim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ashabım, ey ashabım. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki bir süvari onun gölgesinde 100 sene geçse onun gölgesini asla bitiremez. İşte cennetteki Tuğba denilen o ağacın bir süvari düşünün. Bunu Peygamberimiz ashabına söylüyor. Ey ashabım, cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki bir süvari düşünün. Onun gölgesinde 100 sene geçse, atıyla süratli bir şekilde geçse onun gölgesini asla bitiremez. İşte böyle o öbür alem, ahiret alemi böyle bir şey. Dünya kadar bir cennet verilecek bir insana. Hızımız cennet ehlinin hızı hayal suretinde, hafifliği ruh hafifliğinde olacak. Yine Buhari ve Müslim'de geçiyor. Şimdi bunu böyle bir anekdot olarak size aktardıktan sonra cümlemizin değerli dinleyiciler izahına geçelim. Tabii ki Tuğba bir cennet ağacı ya, zakkum ise bir cehennem ağacıdır. Gelelim zakkum ağacına. Zakkum, bu da cehennem ağacı. Neydi? Küfür de zakkum ağacının tohumunu taşıyor dedik ya. İman Tuğba ağacının çekirdeğini taşıyor. Küfür ise zakkum ağacının tohumunu taşıyor. Şimdi Tuğba ağacı lezzetin ve sevincin menbaı olduğu gibi, yani Tuğba ağacı neyi ifade ediyor, neyi temsil ediyor? Bu dünyadaki lezzetlerin, feyizlerin, helal şeylerin, Rabbimin rızası dairesinde yapılan her türlü
lezzetin ve sevincin menba. Anlattığımız gibi o Tuba ağacının etrafında o elbiselerin giyilmesi, o kadar lezzet, ondan sonra sevinç, surur, her şey onun menbaı. Tuba bir cennet ağacı ya, işte Tuba ağacı lezzetlerin, feyizlerin, sevinçlerin menbaı. Ama gelelim zakkum ağacına. Zakkum ağacı da nedir biliyor musunuz? Elemlerin, ızdırapların, ondan sonra aklınıza ne geliyorsa derdiniz. Elem ve ızdırapların menbaı. Allah Allah. Şimdi elem ve ızdırapların tohumunu taşıyor ya, zakkum ağacının tohumunu. Şimdi ağaçların kendilerinde olan bu özellikler bunların çekirdek ve tohumlarında da mevcut. Şimdi böyle bir özellik bu ağaçlarda var. Şimdi çekirdekte o özellik olmasa o ağaçta o özellik olur mu? Yani çekirdek tek özellik ağaçta gözüküyor, ağaçlarda gözüküyor. Tuba ağacının çekirdeği lezzetli ve güzel. Bak, iman dedik ya, iman. Tuba ağacının çekirdeğini taşıyor ya, imanda ne var? İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin, kainata meydan okuduğu gibi lezzetlerin ve güzelliklerin de içinde coşar, rahat eder. İşte Tuba ağacının çekirdeği böyle. Peki zakkum ağacının tohumu ne? O da acı, zulüm, zulümat. Her türlü müşkülat aklımıza ne geliyorsa, ne kadar müşkülatlar, ne kadar acılıklar, ne kadar merhametsizlikler, ne kadar her şey o çekirdeğin içinde, yani küfrün içinde. Bir kere bu insan, kafirler Allah'ı inkar ederek en büyük zulmü kendilerine yapıyorlar. Kainatın yaratıcısını inkar ediyorlar. Kainatın yaratıcısını kabul etmeyen bu kadar nimetleri de inkar etmiş olacaklar. Yani acı ve çirkinlik içinde yaşayacaklar. Onların nazarı öyle. Onların düşüncesi öyle. İyi düşünen iyi görür. Hayatından lezzet alır. Kötü düşünen kötü görür. Hayatından ızdırap duyar. İşte değerli dinleyiciler, burada imanın manevi bir Tuğba'yı cennet çekirdeği taşıması, iman manevi bir cennet çekirdeğini taşıyor. Tuğba'yı cennet, Tuğba ağacının çekirdeğini taşıyor ya. İşte imanda Tuğba ağacının lezzeti gibi bir lezzetin olmasıdır. Tuğba ağacının lezzeti gibi bir lezzetin olması. İmanda öyle. Tuğba ağacının lezzeti dedik ya, Tuğba ağacının çekirdeği nedir? İmanda ya, imanda taşıyor ya. İşte imanda da öyle değil mi? Bak, Allah'a iman ettiğimiz için ne kadar sevinçliyiz değil mi? Ne kadar huzurluyuz elhamdülillah. Elhamdülillah ala dinil İslam demiyor muyuz? Eğer Müslüman olmasaydık, eğer Allah'a inanmasaydık, küfrü kabulü, karanlığı kabul etmiş olacaktık, zulümü kabul etmiş olacaktık. Veyahut da biz mesela ondan sonra, veyahut Allah korusun, neuzu billah, el-iyazu billah, bir Hristiyan olabilirdi insan, Hristiyanlar geç Allah'ı kabul ediyor ama peygamberimizi kabul etmiyorlar. Yine imanla kabre giremiyorlar. Diğer taraftan Yahudi, Mecusi, yani aklınıza ne gelirse, ineklere tapan, ondan sonra paraya pula tapan, kadınlara tapan, dağa taşa tapan, yani herhangi biri olabilir ama olmamışız elhamdülillah. İman etmekle kainatın sahibine, kainatın yaratıcısına iman etmişiz. Elhamdülillah diyoruz. Ala dinil İslam vel kemalil iman diyoruz. Yani her türlü çirkinliklerden, her türlü zulümlerden kendimizi ne yapmışız? Uzak tutmuşuz. İşte Tuğba ağacının çekirdeği lezzetli ve güzel ise, imanda da öyle güzellik ve lezzet vardır. Ama zakkum ağacının tohumu ise acıysa, zakkum ağacı acı ya, karanlık ya, zulümatlı ya, işte küfürde de acıdır, zulümatlıdır, karanlıktır. Küfür insanı ne yapıyor? İnsanı insanlıktan çıkarıyor. Yani bir nevi sultanlıktan, insanlık makamından düşürüyor. Nasıl bir mahluk olduğunu dahi tarif edemiyorsun. Ve ilel cehennemi zümera. Cehennem tohumunu taşıyor. Evet değerli dinleyiciler, bundan neyi anlıyoruz biliyor musunuz?
İmanın manevi bir tuğbayı cennet çekirdeği taşıyor iman. Cennetteki ağacın çekirdeğini taşıdığı gibi, öyleyse iman da tuğba ağacının lezzeti gibi bir lezzet var imanda. Tuğba ağacı ne kadar lezzetli ise, ne kadar lezzetliyse, ne kadar sevinçliyse, ne kadar huzurluysa nedir? İmanda öyledir. Yani imanda da öyle bir lezzet vardır. Küfürde zakkum ağacının tohumunu taşıdığı gibi, işte nasıl bu zakkum ağacı ne kadar acıklı, ne kadar acımasız, merhametsizse, işte küfürde de öyle bir ne var? Zakkum ağacının meyvesi gibi bir acının ve elemin neyi var? Hissesi vardır. İşte değerli dinleyiciler, mütalasını yaptığımız ikinci söz var ya, Risale-i Nur'daki ikinci söz. İmandaki bu lezzeti ve küfürdeki bu elemi 2 kere 2 4 eder derecesinde ispat ediyor ve etmiştir. Şimdi biz zaten gayemiz nedir? Bunu mukayese edip Rabbimin rızasını kazanmak. Evet, iyi ve güzeli tuğba ağacı gibi görüp, kötülüğü ve çirkinliği ise zakkum ağacı temsil eder. Şimdi kötülüğü ve çirkinliği zakkum ağacı temsil ediyor. İyiliği ve güzelliği de tuğba ağacı temsil ediyor. Çünkü herkesin cennette ne var? Bir tuğba, bir ağacı vardı, tuğba ağacı. Merhamet ve sevgi erleri tuğba ağacının meyvelerinden yemiş. Demek ki merhamet ve sevgi erleri var ya, merhamet, sevgi, huzur, saygı, sevgi. Aklınıza ne kadar güzellikler, ne kadar böyle aklınıza ne geliyorsa, güzellikler ne geliyorsa, sevgi, muhabbet, şefkat. İşte o erlerin, demek ki tuğba ağacının meyvesinden yemişiz. Yemişler Müslümanlar. Tuğba ağacının çekirdeğini kalbine yerleştirmişler. Öyleyse düşmanlık ve kin duygularına dolup taşanlar ise zakkum ağacının acı suyundan içmişler. Ve devam ediyorlar. O zakkum ağacının acı suyunu içmeye devam ediyorlar. Müslümanlar ne yapıyor? Değerli dinleyiciler, Müslümanlar ise iyi ve güzeli, işte tuğba ağacını iyi ve güzeli temsil ediyor ya, merhamet ve sevgi erler olduğumuz için Müslümanlar, merhamet ve sevgi erleri, işte o ağacın meyvesinden, tuğba ağacının meyvesinden yemişler ve yemeye de devam ederler. Edecekler, edeceğiz inşallah. Kıyas ediyoruz. Yani ben şimdi bunu böyle kıyas edelim. Değerli dinleyiciler. Tuğba bir cennet ağacı olması hasabıyla diyoruz ki cennet ağacı. Tuğba bir cennet ağacı olması güzellikte, itaatte ve imanda meyve vermiş. Her türlü güzelliğin meyvesini, her türlü itaatın, her türlü sururun, her türlü şeyin, güzelliğin, huzurun meyvesini vermiş. Zakkum ise bir cehennem ağacı olması cihetiyle ateşte, isyanda ve anarşide meyve vermiş. Diyor ki Üstad Hazretleri yine, mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın, diyelim ki insanın sevdiği çok bir evladı var, sekeratta, ölüm anında karşınızda, siz de onu çok seviyorsunuz, gayet sevdiğiniz bir tek evladınız ölmek üzereyken, ümitsiz bir şekilde elim ebedi firakını düşünürken, yani ondan ayrılığı düşünürken, ebedi sanki ayrılacakmış gibi, dünyada ona bir daha ulaşamayacak, bir daha koklayamayacak, bir daha sevemeyecek, bu şekilde düşünürken birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor gelir, tiryak gibi bir macun içilir ya, bir ona bir ilaç verir. Tam ölüm döşeğinde ölecek ama çok da seviyorsunuz evladınızı. Ümitsiz bir şekilde düşünürken, ayrılığı düşünürken birden Hızır gibi biri geliyor, bir doktor geliyor, diyor ki ona bir ilaç veriyor, bir macun içilir, o sevimli ve güzel evladın gözünü açar, gözünü açtı, size baktı, karşısında babam veyahut annes, anneciğim, babacığım dedi, ölümden kurtuldu, sekerattan kurtuldu, ama siz onu
tam böyle ölmek üzereyken, ümitsiz bir şekilde düşünürken, birden işte Hazreti Hızır gibi bir doktor

0: Doktor geldiğinde ona bir ilaç verdiğinde o sevimli güzel evladınız gözünü açar, size bakar, babacığım, anneciğim der. Ölümden kurtulur ya. Ne kadar sevinç hissedersiniz değil mi? Sevinç ve ferah verir size. Ne kadar büyük bir huzur, saadet sarılırsınız. Bir daha bırakmayacağım gözyaşlarıyla sarılır, öper. Çünkü ölüm anında ölecek. Gözle görüyorsunuz ki ölecek o çocuk ama o Hızır gibi bir doktor gelip ona bir ilaç verdiğinde gözünü açıyor, ölümden kurtuluyor. İşte sizler anneler, babalar ne kadar sevinç ve ferah size verir değil mi? Ne kadar huzurlu olursunuz? Tarifi mümkün mü? Tarifi mümkün değil. İşte değerli dinleyiciler, o çocuk gibi, o çocuk düşünün. Neyi? Sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar, sevdiğin insanlar düşün. Yani o çocuk bir misal. Sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar. Yani seviyorsun, insanları seviyorsun. Geçmiş Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar, mesela Adem Aleyhisselam seviyoruz değil mi? Adem Aleyhisselam, Havva validemiz ve ondan sonra imparatorluklar, annelerimiz, dedelerimiz, nenelerimiz, hepsi o mazi mezaristanında. Hepsi geçmişte. Milyonlarca sevdiklerimiz, milyonlarca sevdiklerimiz hep öbür tarafta. Peygamberimiz de öyle. Peygamberimiz, Hazreti Hatice validelerimiz, Hazreti Ayşe validemiz, yani hep kısaca sahabeler. Hepsi geçmiş mazi mezaristanında gömülü, geçmiş. Onlar zannediyoruz ki senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken, bak dikkat edin, onlar çürüyüp mahvolmuş, geçmiş toprağın altındalar. Hepsini de seviyoruz. Ciddi de alakadarız. Milyonlarca sevdiği, sayamayacağımız kadar sevdiklerimiz, sanki o insan, o çocuk kadar sevdiklerimiz. Hepsi geçmiş mezarlığında gömülü. Geçmişte gömülmüş. Adem Aleyhisselam'dan tüm peygamberler, 224 bin bir rivayete göre 124 bin peygamberimize dahil, sahabeler, herkes geçmiş mazi mezarlığında gömülü. Şimdi bizim nazarımızda çürüyüp mahvolmak üzereyken birden iman hakikati, işte o Hızır gibi, Lokman gibi, o büyük, bak iman. İman ediyoruz ya, iman. Kime? Rabbime. Âmentü billahi vel yevmül ahir. Allah'a iman ettim, ahiret gününe iman ettim diyoruz ya, işte bir Lokman gibi, o Hızır gibi, doktor gibi, o büyük idamhane. Yani herkesi bünyesine almış, herkesi böyle mahvetmiş, perişan etmiş. Mezaristan'a kalp penceresinden bir ışık verdi. İman ne yaptı bize? Bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. İman sayesinde o Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar bütün peygamberler, evliyalar, asfiyalar, yani mezarlıkta olanların hepsi dirildiler. Ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz deseler, o bütün insanlık, bütün peygamberler bize deseler ki biz tamamı gitti, onlar mazi mezarlığına deyip onlar bizim nazarımıza çürüyüp mahvoldu, mahvolmuş iken onlar şöyle iman sayesinde dirilecekler. Vel yevmul ahir diyoruz ya, ahirete ölüp de tekrar dirilmek, ölüp de öldükten sonra dirilecekler. Biz buna inanıyoruz ya, iman ediyoruz ya, biz ölmemişiz, ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Yani kendi lisanlarıyla, lisan hali bizzat duyarak değil de, lisan inanıyoruz ya, iman ediyoruz ya, lisan hali dediklerinde aldığın sevinçler ve ferah, huzur, saadet, her türlü sevinç, iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, işte iman hakikati öyle bir çekirdektir ki, işte iman öyle bir çekirdek ki, dedik ya Tuğba Cenneti'nin çekirdeğini taşıyor şu Tuba ağacının. Öyle bir çekirdektir ki tecessüm etse bir cennet hususuya ondan çıkar. Hususu bir cennet. o şeyden çekirdek, yani çekirdekten çıkar. O çekirdeğin yani bir nevi tuğba ağacı olur. Allah Allah. Şimdi hepsi dirilecek. Yani onlar mahvolmamışlar. Onlar kaybolmayacaklar. Hepsi dirilecekler. Tekrar hepsiyle beraber olacağız. Ebedi hayatta beraber olacağız. Dediğimiz, böyle inandığımız an ne oluruz bu sefer? Sanki o çocuğun tekrar böyle sekerat anında doktorun gelip ona ilaç verdiğinde, işte o ilaç nedir? İmandır. O çocuğun böyle uyanması, o çocuğun gözünü açması, anneciğim babacığım demesi, ben sizi çok seviyorum demesi, kucaklaşması nedir? İşte öbür tarafta ahirette de biz ne yapacağız? Bütün sevdiklerimizle kucaklaşacağız. İman ettiğimiz müddetçe, imanla kabre girdiğimiz müddetçe hepsiyle görüşeceğiz, konuşacağız ve tekrar onlarla kavuşacağız, sarılacağız. Ama imanla kabre girmemişsek hepsi perişan olacak. Hepsi mahvu perişan olacak. Sen de ne yapacaksın? İmanla, yani imanla kabre girmeyenler için bu sefer zakkum ağacının çekirdeğini taşımış olacaksın. Izdıraplar, elemler, ızdıraplar, kederler seni bekliyor. Yani imanla kabre girmeyenleri bekliyor değerli dinleyiciler. Evet, şimdi biraz herhalde biraz anlaşılmıştır. Rabbim inşallah bizi tekrar sekerat anında çocuğuna kavuşan, işte öldükten sonra tekrar sevdiklerimize kavuşmayı, aynı hiçbir farkı yok. Kavuşacağız ama biraz bir müddet, dünya senesiyle bekleyeceğiz. Esasında öldükten sonra hemen her şey olacak. Haşir olacak, kabirden sonra haşir, haşirden sonra sırat, sırattan sonra mizan, mizandan sonra Rabbimin huzuruna kadar, cennete kadar bir yolculuğumuz olacak değerli dinleyiciler. O yolculukta Cenab-ı Hak bizi inşallah yolda bırakmasın diyoruz. Değerli dinleyiciler, şimdi bu ikinci söz gerçekten ne kadar üzerine dursak az. Çünkü iman konusu. Bir de yiyecek içeceği zakkumdan olan ehli cehennemin hali ne olacak? Biz böyle sevineceğiz. Eğer zakkumdan dünyaya tek damla damlatacak olsaymış, bu dünya ehlinin yiyeceklerini ifsad eder. Öyleyse yiyecek içeceği zakkumdan olan ehli cehennemin hali ne olur derdi Necla. Allah korusun. İşte burada bu bahsin şerhini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zakkum ağacı hakkında şu hadis-i şerifiyle bir nevi tamamlamış olalım. Tekrar az önce söylediğim gibi İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri şöyle diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki eğer zakkumdan dünyaya tek damla damlatılacak olsa bu dünya ehlinin yiyeceklerini bozar, ifsat ederdi. Öyleyse yiyecek ve içeceği zakkumdan olan ehli cehennemin hali ne olur? Onlar zaten diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve yegulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydık da bu hale düşmeseydik. Bu zakkum ağacının çekirdeğini kalbimizde taşımasaydık diyecekler. Şimdi değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde, ikinci sözün sohbetinde mesela dünyanın bir meydan imtihan ama sadece insanlar için değil. Bu dünya nedir? İnsanlar için, cinler için, bizler için, cinler için bir meydan imtihan olması. Bütün insanların ve hayvanların ölmesi, doğması, tekrar ölmesi, insaniyenin, hayvaniye ve insaniyenin terhisat olması, ölenlerin bu dünyada vazifelerini bitirip terhis olması, vazifelerini bitirilenlerin daha güzel bir aleme gitmesi, yeni doğan çocukların veyahut da yeni doğan hayvanların gelmesi ise tekrar vazifeye başlamaları cihetine. Yani askere alınma ve vazife başına geçme olması. Tekrar bakıyoruz, şu ana kadar anlattıklarımızın bir özetini ben size anlatmak istiyorum. Bütün insanlar, hayat sahipleri, Cenab-ı Hakk'ın birer askeri, birer memuru olması, bütün mevcudatın, Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şeyin, Allah-u Teala'nın bir hizmetkarı ve dost bir memur olmasını elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. İşte değerli dinleyiciler, yani bunların sizde bu meseleleri, imanda tuğba ağacının bir çekirdeği, küfürde zakkum ağacının bir tohumu olduğunu sizlere izah etmeye çalıştık. Sizlere havale ediyorum. Ancak şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Değerli dinleyiciler, bir şey anlamak farklı. Yani bir şey anlamak çok farklı. Ruha ve kalbe işlemek de farklı. Yukarıda anlattıklarımızın manası açık. Herkese malumdur. Ancak sadece cümleyi anlamakla mana kalbe ve ruha işlemez. Anladık, tamam. Manayı bu latifelerimize işletmemek lazım. Kalbimiz anladık, fehmettik ama Cenab-ı Hak bize latifeler vermiş. Sayamayacağımız kadar latifeler vermiş. Kalbe nüfus ettirmek ve ruhta meleke haline getirmek için üzerinde çok tefekkür etmemiz gerekiyor. Acaba neden, niçin, yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur? Yani bunu durmadan tefekkür etmemiz gerekiyor. Kısacası elimizden geldiği kadar anlayalım, tefekkür edelim, anlatalım. Yani hiç boş durmayalım değerli dinleyiciler. Mesela ikinci sözü baştan sona bir daha teenniyle, ben size Risale-i Nur'da sözler mecmuası var. İkinci sözü baştan sona bir okumanızı isterim eğer evinizde varsa. Evinde bir risaleler varsa ikinci sözü şöyle baştan sona bir teenniyle sindire sindire, gazete gibi değil de güzel güzel anlayarak mütalaa etmemiz lazım. Yani okumamız lazım. Okurken veyahut da yazarken cümleler üzerinde tefekkür ede ede ilerleyelim. Manalarını kalbimize, aklımıza, ruhumuza ve latifelerimize işletmeye çalışalım. İşte o zaman yani Allah'ın izniyle her şeyi hedefine ulaştırmış oluruz değerli dinleyiciler. Kısacası iman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. İman Tuğba'yı cennet ağacının çekirdeğini taşır. Küfür ise Tuğba'yı zakkum ağacının tohumunu taşır. Rabbim bize Tuğba'yı cennet ağacının çekirdeğini taşıyan imanı nasip eylesin inşallah diyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin diyelim. Güzel bir eserle ne yapalım değerli dinleyiciler? Sizlere bu güzel eseri gönderelim. Adını bulunca güzel bir ilahi sizlere gelsin inşallah. Şu anda bizi dinleyen herkese, evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, kimler dinliyorsa fabrikalarda, atölyelerde, buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İş yerlerinde Cenab-ı Hak işlerinize bereket ihsan etsin, kolaylık ihsan etsin. Her türlü zorlukları Cenab-ı Hak gidersin, suhulet ihsan etsin inşallah. Rabbim huzur, saadet, mutluluk versin. Kalbimize Tuğba'yı cennet çekirdeğini taşımayı nasip ve müessir eylesin diyor. Bu güzel eseri sizlere gönderiyorum inşallah.
1: Veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Duran!
5: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
8: Reklamları dinlediniz.
5: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Evet değerli dinleyiciler, bu bölümde biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bahsediyorduk. Özellikle Mekke'de, Medine'de gezeceğimiz yerler, mesela Sevir Dağı, daha sonra Arafat, Mina, Müzdelife, Nur Dağı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'nda vahiy geldiğinde, bir ara vahiy geliyor, tekrar vahiy kesiliyor. Vahyin tekrar gelmeye başlaması dan bahsedecektik değerli dinleyiciler. Evet. 40 günlük bir aradan sonra tabi vahiy kesiliyor. Cebrail aleyhisselam gelmiyor. 40 günlük bir aradan sonra Peygamber Efendimiz'e vahiy tekrar gelmeye başlar. Vazife başladı. Peygamberlik başladı. İnsanları az önce bahsettiğimiz iman, yani imana davet, Tuğba ağacının çekirdeği olan imana davet başladı. Durur mu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Vahyin tekrar gelmeye başlaması hadisesini bizzat kendileri şöyle anlatmışlardır. Bir gün giderken, değerli dinleyiciler, aniden gökyüzünde bir ses işittim. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana gelen meleği, yani Hira Dağı'nda bana gelen meleği, yani Cebrail Aleyhisselam'ı yerle gök arasında bir kürsü üzerinde oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Evime dönüp beni örtünüz, beni örtünüz dedim. Bunun üzerine Yüce Allah, ya eyyühel müddessir, kum fe enzir ve Rabb

fekebbir ve thiyabeke fetahhir ve rucze fahcur. Yani ey örtüye bürünen peygamber, kalk, kalk da sana iman etmeyenleri azapla korkut. Rabbinin büyüklüğünden bahset. Elbiseni temiz tut, putperestlik pisliğini bırakmakta devam et. Ayetlerini indirdi, artık vahiy gelmeye başladı ve ardı arkası kesilmedi. Vahiy tekrar gelmeye başlayınca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhundaki sıkıntılar dindi, gitti. İç alemi huzur ve sükuta kavuştu. Cenab-ı Hak, Serap'a ahlakı güzellikler ve kemallerle süslemiş olduğu Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, peygamberlik vazifesiyle vazifelendirmekle onu insan nevi içinde en mümtaz seçilmiş ve en seçkin mevkiye çıkarmış oluyordu. Bu suretle aynı zamanda Yüce Allah'ın umum kainatta cari olan her nevde bir ferdi mümtaz var ya, her ferdin seçilmiş bir zat, seçilmiş bir kişisi var ya, işte mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip nev'in medar-ı fahri ve kemali yapar kanunu insanlık camiasında tecellisini buluyordu. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insan nevinin en seçilmişi, en güzeli, yani hüsnü siret ve cemali suretle mümtaz bir zat. Evet, böyle bir zat vazifeye başlıyordu değerli dinleyiciler. Vazife başladıktan sonra tabii ki olanlar olacak. Yani ilk Müslümanlar ve maruz kaldıkları bir işkenceler olacak. İşte bunlardan mesela ilk Müslüman kadınlardan Hazreti Hatice validemizden bahsetmek istiyorum. Kainatın efendisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hira'daki ulvi mazhariyetle ilahi memuriyetini idrak etmiş ve kutsi risalet vazifesini yüklendikten sonra bu ağır ve büyük vazifenin icapları vardı. Onları yerine getirmek lazım geliyordu. Cenab-ı Hak böyle bir vazife verdi. Ama bu verilen vazifelerin icaplarını yerine getirmek gerekiyordu. Bunun ise içinde bulunduğu cemiyette pek kolay olmayacağı da kendisince muhakkak bilinen bir husus. Cemiyet öyle bir cemiyetti, karma karışık bir cemiyet. Mutaassıp, yani adetlerine mutaassıp bir kavim. Putperestlik her şeyle, mallarından, mülklerinden vazgeçmek istemiyorlar. Adetlerinden, geleneklerinden, göreneklerinden. O anda Efendimiz tek başına bir tarafta, bütün dünya bir tarafta yer alıyordu. Tek başına. İman böyle bir şey. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. İşte tek başına. Bütün dünya bir tarafta, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir tarafta. Ve o umum dünyaya Allah'tan aldığı emirleri tebliğ edecek. Tek başına. Elbette bu basit bir hadise olarak görülemezdi. Allah Resulü iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, dünyalar durdukça insanlığa nur ve şeref olan vazifesine nereden ve nasıl başlaması gerektiğini de çok iyi hesaplıyordu. Nereden başlayacağını çok iyi biliyor. Nereden başlayacak? İşte eşi Hazreti Hatice validemizden. Durumu evvela en yakını bulunan, en yakınında bulunan ve onunla hep beraber aynı yerde, aynı anda, yani Hazreti Hatice'ye anlatmak istedi. Ve anlattı. Bütün her şeyi, bütün meseleleri, ne yapması gerektiğini Hazreti Hatice validemize radiyallahu anhaya anlattı. Hazreti Hatice validemiz ona tereddütsüz sadakat elini uzattı. Ve ilk Müslüman olma şerefine nail oldu. Kadınlardan ilk Müslüman Hazreti Hatice validemiz radiyallahu anha. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselam bundan sonra Hazreti Hatice'ye Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği şekilde abdest almasını ona öğretti ve yine Cebrail aleyhisselamdan öğrendiği surette imam olarak şerefli zevcesine iki rekat namaz kıldırdı. İşte burası cemaatle namaz kılmak bir nevi sünnet. Neden?
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamın öğretmiş olduğu şekilde Hatice validemize hem abdest almasını, nasıl namaz kılınacağını her şeyi öğrettikten sonra imam olarak ona namaz kıldırdı. 2 rekat. Efendimizin kıldırdığı bu 2 rekat namaz imam olarak kıldığı ilk namazdır değerli dinleyiciler. Peygamberimizin de aleyhissalatü vesselam da ilk imamlığıdır. Evet, öyle bir şey. Nasıl bir şey değil mi? İlk imam. Kime kıldırıyor? Eşi annemiz Hazreti Hatice validemize. Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki cihan güneşi kıldırdığı bu 2 rekat namaz işte imam olarak kıldığı ilk namaz olduğu gibi bir pazartesi gününün sonuna doğru pazartesi günü kıldığı da rivayet edilir. Sonra pazartesinin günün sonuna doğru kıldırmıştır. Diğer taraftan Hazreti Hatice validemizle iş bitmiyor. Devam ediyor. En yakınından başlıyor. Hazreti Hatice validemiz Müslüman oldu. Sıra Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın tereddütsüz iman edip Müslüman olması Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı son derece memnun eder. Şevkini de artırır. Şevki artar. Ha, yakından başlayacağım. Önce bu beni tasdik etti. Bu sefer ne yapalım? Artık yeryüzünde davasını tasdik ve kabul eden biri var. O da Hazreti Hatice validemiz. Radiyallahu anha davasını tasdik edip kabul eden biri. Peygamber Efendimiz İslam'a davet ettiği 2. insan yine en yakınlarından kim acaba? Kim olabilir sizce? Yine en yakınlarından biri olan Hazreti Ali radiyallahu anh. O 4-5 yaşından beri Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesi altında bulunuyor ve o eşsiz terbiyenin eseri olarak akranlarına göre feraset ve ahlak bakımından üstün bir seviyede. Yani arkadaşların şöyle kıyas ettiğimizde çok üstün bir seviyede. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı Hazreti Hatice ile namaz kılarken görür Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe. Yani Peygamberimiz imam, Hazreti Hatice validemiz cemaat, yani beraber namaz kılarken görür. Kim görür? Hazreti Ali radıyallahu anh. Hayran hayran seyreder. Seyreder karşıdan. Hayran hayran seyrettikten sonra ya Resulallah nedir bu? Diye soruyor. Nedir bu yaptığınız? Siz beraber bir şeyler yapıyorsunuz. Nedir bu ya Resulallah? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Ali, bu Allah'ın seçtiği, beğendiği dindir. Ben seni bir din olan, bir olan Allah'a iman etmeye davet ediyorum. İnsana ne faydası ne de zararı dokunmayan Lut, mesela var ya bu sizin putlar var ya, Uzza, sen onlardan sakındırırım, putlardan sakındırırım, uzak durmanı isterim. Bunlar nedir biliyor musunuz ya Ali? İnsana ne faydası var bu Lat ve Uzza'nın ya bu putların ne de zararı? Bunlardan seni sakınmanı isterim. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe bu teklif karşısında tatlı çocuk bakışlarını yere dikerek bir an duraklar. Sonra benim şimdiye kadar görmediğim, işitmediğim bir şey bu ya Resulallah. Ya Muhammed. Babam Ebu Talib'e danışmadan bir şey diyemem diye konuşur. Daha çocuk tabi danışmak istiyor. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz henüz davasını açıkça ilan etmek emrin almış değildi ya. Bu sebeple Hazreti Ali'ye ikaz eder. Ey Ali, eğer söylediklerimi yaparsan yap. Yok, eğer yapmayacak olursan gördüğünü ve işittiğini gizli tut. Kimseye söyleme şimdilik. Kimseye bir şey söyleme der. Şimdi hemen gidecek babasını, baba böyle böyle işte ben Hazreti Muhammed'i namaz kılan şey bir şeyler yaparken gördüm. O da bana anlattı. Gel putları bırak. Din olan, tek din olan ona inan. Her şeyi yoktan var edene inan dedi ya. Bunu gidecek anlatacak ama Peygamberimiz diyor ki şimdilik anlatma diyor ya Ali. Gizli tut.
İşittiğini gizli tut, gördüğünü ve işittiğini gizli tut der. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe bu ikaz üzerine sırrını muhafaza edeceğine söz verir. Ve o geceyi düşünerek geçirir. Fak şafak aydınlığıyla birlikte gönlüne de aydınlık doğar. Şafak olur, güneş doğar ve kalbi de nurlanır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna varır. Huzuruna varıyor. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki. Kimseye sormadı. Ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım der. Niye ona danışayım der? Yani Allah beni yaratırken Ebu Talib'e benim babama sormadı. Ben de ona ibadet etmek için gidip kendisine danışayım der ve Müslüman olur. İlk Müslüman çocuk nedir der dinleyiciler? Kimdir? Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe, yani ilk Müslüman çocuk şerefini kazanan Hazreti Ali o sırada 10 yaşında. 10 yaşında bir çocuk. Onun için 10 yaşındaki çocukları küçük görmeyin. Onlar gerçekten kainatın sahibini, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam telkiniyle kainatın sahibini tanımış olan Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe 10 yaşında. Tedbir her zaman güzel bir harekettir değerli dinleyiciler. Tedbirli olmak, sır taşımak, sırrı korumak. Ama bir davanın yeni yeni yayılmaya başladığı sırada çok daha güzel. İşte Allah Resulü Hazreti Ali'ye gördüklerini ve işittiklerini şimdilik kimseye anlatmama ve duyurmama ikazında bulunmakla kainatta da cari olan tedbiri de bir nevi bizlere ne yapıyor? Telkin ediyor. Yani bizler için de bir ölçü veriyor. Bizlere bir ölçü veriyor. Eğer çok güzel bir şey, mesela yapılması gereken bir mesele varsa, o da hemen insanlar onun üzerine dedikodu yapacaksa veyahut da yaptırmama teşebbüsler olursa, onu söylemeden, kimseye duyurmadan o hakikati, o güzelliği yaymamız gerekiyor. Ama tedbirli olmamız gerekiyor. İşte bu tedbiri de Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ta 1400 sene önce bizlere haber veriyor. Dikkat edin, tedbirli olun. Gerçekten tedbire başvurma, zaman ve mekanın şartlarını göz önünde bulundurarak davasını yayma, Allah Resulü'nün tebliğ hayatında mühim bir yer işgal eder değerli dinleyiciler. İşte iman safında kimler yer aldı? Başta Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz. Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'ye Resul-i Ekrem'in oğul edindiği Zeyd bin Harise kölelerden Zeyd. O ne yapar? Takip eder. O da dahil olur. Müslüman olduktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd'in Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gönülden bağlılıkları yeniden tazelenir ve güç kazanır. Artık Efendimiz'den ayrılmıyorlar. Namaz ve ibadetlerini onunla birlikte ifa ediyorlar ve etrafından hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Öyle şevk ve heyecanla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı takip etmeye başlarlar. Güç kazanırlar. Güç. İman onlara insan etti. Belki insanı sultan etti. Her biri bir aslan, Allah'ın aslanı hükmüne gelecek. Her biri güç kazandı. O güçlerini, o enerjilerini Allah yolunda harcayacaklar. Hazreti Ali zaman zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a birlikte Kabe'ye gider, orada namaz kılardı. Asaptan Afifi Kindi, alışveriş maksadıyla geldiği Mekke'de henüz iman etmemişken Peygamberimiz Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'yi namaz kılarken görmüş. Yani Asaptan Afifi Kindi, alışveriş maksadıyla geldiği Mekke'de henüz iman etmemişken, tabi sonra da iman ediyor ayrı mesele, Peygamberimiz Hazreti Hatice, Hazreti Ali'yi üçünü beraber namaz kılarken görüyor. Müslüman olduktan sonra o hallerinden gıptayla bahsederek şöyle demiş: ben Afifi Kindi Hazretleri diyor ki, ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar isterdim. Üçü beraber namaz kılarken, ben o zaman iman edip de onların dördüncüsü olmayı ne kadar isterdim.
Peygamber Efendimiz davasını henüz umuma açıklamamış olmasına rağmen müşrikler onların Kabe'de namaz kılmalarından, yaptıkları ibadetten farklı bir ibadet yapılmasından pek hoşlanmamaya başladılar. Başladı. Dava başladı. Ondan sonra tepkiler başladı. Bu sebeple bir müddet sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ali ile namazlarını kırlarda, vadilerde eda etmeyi daha uygun buldular. Yani ortalık baktılar ki karışmadan daha tenha yerlerde namaz kılmaya başladılar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bir gölge gibi takip edip yalnız bırakmayan Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçe bu hali anne ve babasının endişe ve telaşına sebep oluyor. 10 yaşında çocuk, tabii ki anneler babalar telaş edecek. Çocuklar ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor? Telaş ediyorlar. Bilhassa anne Fatıma, annemiz Fatıma Hatun fazlasıyla korkuya kapılır. Kocasına dikkat et. Oğlun Muhammed'le çok dolaşıyor. Sakın ona bir şeyler olmasın der. Yani Fatma annemiz Hazreti Ali'den korkuyor, telaşlanıyor. Acaba bir şey olur mu diye. Ebu Talip anlayışlı bir insandı. Durumu bizzat Peygamber Efendimiz'den öğrenmek ister. Bunun için bir gün Peygamber Efendimiz'le Hazreti Ali'nin arkalarından gitti. Onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken gördü. Ebu Talip. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe'nin babası takip ediyor. Peygamberimizle aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhe'yi takip ediyor. Bir gün yani arkalarına gidiyor, onları Mekke'nin bir vadisinde namaz kılarken görüyor. Fahri kainata peygamberimize diyor ki ey kardeşimin oğlu bu din ne dindir? Bu din nedir? Yani anlatır mısın manasında soru soruyor. Bu din ne dindir? Peygamber Efendimiz ey amca bu din Allah'ın dinidir. Meleklerin, peygamberlerin ve ceddimiz İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına gönderdi der. Sonra da ey amca doğru yola davet edeceklerimin ve bu davete koşması gerekenlerin başında sen varsın ve sen buna herkesten daha layıksın. Putlara tapmaktan vazgeç ve bir Allah'a iman et diye teklifte bulunur. Bir an düşünceye dalan Ebu Talip sonunda ben eski dinimden ayrılamam fakat sen üzerinde bulunduğun dinde devam et. Allah'a yemin ederim ki ben sağ kaldıkça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar kimse sana el uzatamaz. Hoşlanmadığın bir şeyi sana eriştiremezler. Sonra da oğlu Ali'ye döner ve oğulcuğum senin üzerinde bulunduğun bu din nedir diye sordu. Hazreti Ali de babacığım ben Allah'a ve onun Resulüne iman ettim. Onun Allah'tan getirdiklerini de tasdik ettim. Ona uydum ve onunla birlikte namaz kıldım. Bunun üzerine Ebu Talip, ey oğlum, amcan oğlunun dininde sana da isteyerek girmek yaraşır. Devam et. O seni ancak hayra davet eder. Ona itaat et der. Diyerek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı hem de Hazreti Ali'yi sevindirir. Sonra da oradan uzaklaşır. Eve dönen Ebu Talip'e hatunu Fatıma yani zevcesi Fatıma annemiz telaş ve şiddetle nerede oğlun? Nerede oğlun? Nerede hizmetçim? Cihat mevkiinde onu Muhammed'le birlikte namaz kılarken görmüş. Yani hizmetçim diyor cihat dediğimiz mevki var. Onu Muhammed'le aleyhissalatü vesselam'la birlikte namaz kılarken görmüş. Oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun? Ya Ebu Talip der. Fatıma annemiz eşine. Ya oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun? Ebu Talip der ki sus. Hatun sus. Vallahi amcası oğluna arka çıkmak ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer diyerek telaş ve endişeye mahal olmadığını ifade eder.
Ben ona destek çıkacağım. Sus der. Ben onu elimden geldiği kadar kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğim. Telaş ve endişeye mahal olmadığını söyler. Eğer nefsim Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda bana itaat etmiş olsaydı, ben de Muhammed'e o anda onun dediklerini kabul ederdim. Çünkü o halimdir, emindir, tahirdir diye konuşur. Evet, değerli dinleyiciler. Devam edeceğiz tabii ki. İlk Müslümanlar ve maruz kaldıkları işkencelerden devam edeceğiz. Daha sonra Hazreti Ebubekir, Müslümanların safında olması, ondan sonra diğer taraftan gizli davetlerin hız kazanması, bunları elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Bugünlük bu kadar diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Evet değerli dinleyiciler, bu gibi hakikatleri yerinde duymak, görmek istiyorsanız 11 Ağustos'ta Umre turumuz var. Bu tura katılmanızı istiyoruz. İnşallah hocalarımız sizlerle birlikte olacak. İsmet Hocam da olabilir. Mesut Biçim değerli sanatçımız da olabilir. Kısacası Radyo Nida'nın bu turuna sizleri davet ediyoruz. Oradaki bu güzellikleri, bu hakikatleri yerinde görmek, duymak, işitmek istiyorsanız bu tura katılın diyoruz. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan yine İstanbul turumuz var. Değerli dinleyiciler. İstanbul turu da nasip olursa şimdi yine 11 Ağustos'ta gideceğiz. 12 gidilecek. 12 Ağustos'ta gezip gelinecek. Çok güzel bir program. Yine tekne turumuz olacak. Yine o anlatılanlardan başta Yuşa Aleyhisselam'dan başlanacak. Daha sonra Eyüp Sultan Han Hazretleri, Mehmet Emin Tokadı Hazretleri, sahabeleri bu sefer gezeceğiz inşallah. Güzel bir turumuz olacak. Bu tura katılmak isteyen dinleyicilerimiz de yazılsınlar. 0540-224-1073'ten de ulaşabilirler. Özellikle Umre programına sizleri davet ediyoruz. Daha sonra size müjdelerimiz var, sürprizlerimiz var. Güneydoğu Anadolu gezisi olacak inşallah. 8 gün 7 gece böyle güzel bir turumuz olacak. Bu tura da sizleri davet edeceğiz. Yani bizden Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz. Yarın buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın değerli dinleyiciler.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

Allah'ım, dünyalık ne çok korkumuz var. Ne çok şeyi dert ederiz. Oysa güven yalnız senden gelir ya Rabbi. Yarattıklarına güven veren yalnız sensin. Sen bizim dünyalık korkularımızı gider. Karanlığın ardından doğan güneşler gibi aydınlat yüreğimizi. Yağmurun yeşerttiği topraklar gibi selamete çıkar bizi. Bugün cuma, yüreğimizin ağırlığında giderken secdeye, dualarımızla huzura erme vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin. İbni Vefa.
1: Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim.

0: Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla yayındayız.
1: Hak dost diyen diller.
0: Cuma vaktine kadar.
1: Selam götür.
0: Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz.
1: Hakkın solmaz gülüne. O müminler seline.
0: Biz çalışan herkese kolay gelsin efendim. Haydi cumalar.
1: Eyle Medine. İki eşsiz hazine. Kainatın gülü.
0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Selam götür.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

10.58 şu anda saatler. Program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 0543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 543-224-0108. Selamünaleyküm. Isparta, Yalvaç'tan Hüseyin Karaman, Mustafa Cihat'tan Emre Olur adresleri istiyorum. Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı cumalar diliyorum. Al eline kalemi, yayınlar mısınız? Bana emeği geçen Hafız Ümmühan hocama gelsin. Ona buradan çok teşekkür ediyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Ümmeti Muhammed'in cuması mübarek olsun. Ben sizden Fatih Özmen'den Sana Geldim adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Merhabalar, divane olsam Eşref Ziya'dan yayınlar mısınız? Yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman keman.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108. 0543 224 0108.

0: Devam ediyor efendim program. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz.
1: Al eline kalemi, yaz Allah'ın adı.
0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

0: Efendim bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Cumanın hürmetine Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Çağırırım ey dost ilahisini çalar mısınız demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, cumanın feyzi bereketi üzerimize olsun. Hasret kaldık canda canana adlı eseri istiyorum. Kolay gelsin, Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Cumanız mübarek olsun. Bugün ben bir güzel gördüm. Eserini istiyorum. Şirin Evler'den Zühre isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar Mehmet abi, ben Hamza Taha Duman. Yalan Dünya adlı eseri istiyorum. Babam Şaban Duman için demişler. Hayırlı cumalar, çok selamlar olsun. Hayırlı cumalar dilerim size inşallah. Demedi mi demedi mi Yalan Dünya ilahisini çalar mısınız demişler. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar Mehmet kardeş, Fethiye Mahallesi'nden Naime ben. Mehmet Emin Aydan, Kul Oldum ezgisini çalar mısınız demişler. Hayırlı cumalar efendim.
1: Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim Allah.
0: Selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyorum Radyo Nida'ya ve bütün dinleyenlere. Murat Yaman'dan Annem İlahisi herkese gelsin. Mehmet ben Şirin Evler'den demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim. Çok selamlar olsun.
2: Dost kervan.

0: Çoğu zaman kalbimizde ne varsa çevremizi onlardan öreriz. Kalbimizde bir parça deniz varsa etrafımızda gemiler olur. Kalbimizde bir ağaç varsa etrafımızda kuşlar dolanır. Çevreden şikayet etmeden önce içimize bir bakmalı. Kalbimizde ne var?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

11.30 şu anda saatler, sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Program devam ediyor efendim. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla. ...0543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hayırlı cumalar abim, kızım Sima Nur, oğlum Yusuf için sıradaki ilahi istiyorum demişler. Allah bağışlasın evlatlarınızı. Sima Nur ve Yusuf'a da çok selamlar. Bugün karne günü. Eğitim, öğretim dönemine yaz tatili arası verilecek. Bir yıl yaklaşık verilen emeklerin karşılığı alınacak efendim. Yani ben lise 1'de efendim, ilk dönem çok kötüydü mesela karne. Sonra bayağı iyi olmuştu. Ondan dolayı bazı dönemlerde kötü not alınabilir.

Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Muhammed Emin. Teymullah'ın yeni eserini yayınlar mısınız? Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam. Dinlettim program içinde, yine dinletirim inşallah. Selamünaleyküm, özledim Beytullah adlı eseri, çalar mısınız? Hayırlı cumalar. Kiraz topluyoruz Yenişehir Barcın köyünden selamlar demişler. Aleyküm selam, bizden de çok selamlar olsun. Yenişehir Barcın köyünden dinleyen dinleyicilerimize.

Hayırlı cumalar, Rabbimin rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun. Aşure günümüz mübarek olsun. Mesut biçimden bir eser istiyorum. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. Selamünaleyküm, Fatih Koca'dan bir ilahi istiyorum. Üsküdar'dan Aziz Mahmut Hüday Hazretlerinden Sevgican Ergeç. Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam, hayırlı cumalar efendim.

Haydi cumalar, hani uyuyasın sabah, olmaz ya bir hastane köşesinde, o kadar yük olsa da oraya sığamazsın, dua bekleyen anneme gelsin, tüm hastalara Eşref Ziya'dan ağlama karanfil demişler. Geçmiş olsun efendim, Allah şifa versin. Niyetin edası şükürdür, derdin devası sabırdır, kalbin şifası zikirdir, zihnin gıdası tefekkürdür demişler efendim. Kolay gelsin, hayırlı cumalar, ben Zeynep, İmam Hüseyin'i vurdular adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı cumalar efendim.

0: 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Ayrıca 11 Temmuz çıkışlı İstanbul turu içinde bu numaradan kayıt oluşturabilirsiniz. Şimdi Annem adlı eser yayınlanacak istek üzerine, sonrasında yine burada olacağız sizlerin istekleri ve mesajları eşliğinde. Fakat önce İstanbul turunda ziyaret edilecek yerleri şöyle sizlere duyuralım, sonrasında eser yayında olacak.
1: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543-224-0108, 0543-224-0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
2: Dost kervanı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Alacak şimdi. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben de mutfağımda aşure yaparken sizleri dinliyorum. İyi ki böyle bir radyo var. Allah razı olsun. Herkesin Muharrem ayı mübarek olsun demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Aras Tavukçuluk olarak Sego Master'a selamlar. Tüm aileme, sevdiklerime hayırlı günler diliyorum. İslam aleminin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Aras Tavukçuluk olarak herkese selamlar demişler. Hayırlı günler efendim.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2-378.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Komşuda pişenin bize düşmesini beklemektense, bizde pişeni komşuya düşürmek daha güzel değil mi?
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
2: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Kıymetli dinleyenler, katkılarından dolayı bilenler, hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin çalışan herkese, selamlar olsun. Haydi cumalar. Tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Ya Rabbi, bizler bir damla suda hayat bulduk. İnsanlığımızda yeşerdik. Samimiyet vardı mayamızda yeşeren. Umutlar vardı. Bundandır hiç vazgeçmedik Allah'ım. Değse de ellerimiz günaha kimi zaman, insanlığımızdan ötürü yine de vazgeçmedik. Affına sığındık Allah'ım. Bugün cuma. Saf tutarken genç nesiller camide ve yankılanırken kubbesinde dualar, samimi olma vakti. Cumamız mübarek olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Reklamları dinlediniz.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp, ya Rabbi ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma, yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş. Kainatta tek ses yok.
Çünkü arşa doğru uzanan bu eller Muhammed'e aitti. Ve biliyor ki alem o ne istese olur. Sema biliyor ki reddedilmez isteği. Allah'ım dediyse Habib, hele acı içinde, gözlerinde yaş, baktıysa maveraya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yarine. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bir ayet,
8: bir ayet,
7: bir hadis.
9: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
7: Bir ayet,
8: bir ayet,
7: bir hadis.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik. 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bu kainatı Allah'ımız böyle dizayn etti, o yarattı. Adem'den peygamberimize bir tane din gelmiştir, din. Nedir o? Vallahi bir din gelmiştir, o da İslam. Tüm ortak arzusu, talebi nedir? Aramızda, bizim medeniyetimizde, bizim dünya görüşümüzde kötülüğe zerre yer yok.
1: Haydi götür dosta beni.
2: Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu alen nebiyyil Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve kutil ervahi ve gıdaiha. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şerefli müminler, kıymetli büyüklerim, kıymetli hanımlar. Mişkâtul Mesâbih eserimizin büyük günahlar ve münafık kimsenin alametleri bölümündeki en son hadisi şerifi bugün arz edeceğiz. 62 numaralı hadisi şerif. An Huzeyfe'te kâle. Huzeyfe radıyallahu anh, ashab-ı kiram efendilerimizden kâle şöyle anlatıyor. Diyor ki innemâ kânen nifâku alâ ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında nifak vardı, münafıklık. Ne demek münafıklık? Peygamberimiz zamanında bir takım kimseler Müslüman olmuş gibi yaptılar. O zaman dengeler değişti. Hicaz bölgesinde şirk merkezli Mekke güçtü o zaman. Yani İktidar kimin elindeydi? Müşriklerin elindeydi. Kafir bir yapı gücü o elinde bulunduruyordu. Kafirin elinde güç olursa, iktidar olursa o zulme dönüşür. Ne kadar niyeti iyi de olsa kafirin elinde güç zulüm aracı olur. Gücü adalete çevirmek ancak İslam ile mümkündür. Sadece Müslüman olmak da yetmez. Bir de nefis terbiyesi şarttır. Nefis terbiyesi olmadan güç Müslüman da olsa zulme dönüşür. Zulüm aracına döner. Bunun tarihte örnekleri var. Sadece adının Müslüman olması yetmez. Eğer nefis terbiyesi olmadan birisinde ilim varsa, ilim, Müslüman ama ilmi var, neyi yok? Nefis terbiyesi yok. Müslüman da olsa o kimsenin belam olma tehlikesi var. Belam ne demek? Belam ne demek? İktidarın, mevcut gücün, güç sahiplerinin arzularına göre fetva veren din adamlarına belam denilir. Satılmış adam demek. Yani iktidarların borazanını çalan adam. Alim olabilir, kitapları yalamış yutmuş da olabilir. Hiçbir çıkar, hiçbir makam, mevki karşısında alim ne yapamaz? Hakkı gizleyemez. Veya iktidarları övecek, iktidarları takdir edecek yanlışlarını tabii ki. Yanlışı yanlış diyebilmeli. Adama makam veriliyorsa, mevki veriliyorsa, para veriliyorsa, iktidar tarafından aferin alacaksa, onları övme karşılığında bunun adı belamlık olur. İslam bunu yasaklar. İlim İslam'da müstakildir. İlim bağımsızdır. İslami ilmi kastediyorum. Tabi usulünce bunu derken haddi de aşmamalı. Ne yapılmalı? Usulünce yanlış söylenmeli. Kim olursa olsun usulünce. Söyleniş biçimi çok önemli. Burada cedelleşmeye gitmemeli. Hele hele Müslümansa. İktidar sahipleri yanlış yapar mı? Yapar kardeşim. Melek değil ki bu insanlar. Usulünce güzel bir tarzda doğru söylenmeli, yanlış da ifade edilmeli. Efendim, eğer nefis terbiyesi yoksa, Müslüman dahi olsa, zengin olanlar ne olur nefis terbiye edilmezse? Karunlaşır. Müslüman ama parası var, nefsi terbiye edilmediyse zengin adam, zengin Müslüman ne oluyor? Karunlaşıyor. Yani artık ben elde ettim, benim param, benim mülküm, istediğimi yaparım havalarına girer. Oysa ki her şey bizim için geçici. Dün zengin olup bugün fakir olanlar oluyor. Bir devalüasyon oluyor, adam tepe takla gidiyor. Değil mi? Onun için Peygamberimiz zamanında müşrik merkezden, yani küfrün elinden otorite İslam'ın emrine geçti. Devlet dediğiniz şey güçtür. Güç. İktidar güç demektir. Onun için herkes o gücü eline almak ister. Ki istediğini yapabilsin. Yürürlüğe koyabilsin. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'de o günün şartlarında güzel delikanlım, paşa, isim neydi oğlum? Adı güzel delikanlım. Telefonu koyalım olur mu yavrucuğum? Paşam benim. He güzel oğlum, teşekkür ediyorum yavruma. Peygamberimiz iktidar oldu Medine'de. Pekala, sık sık söylüyorum. Niçin iktidar oldu? Kendi nefsinin arzu ve isteklerini tatmin etmek için değil. Ya Rabbimiz nasıl bir yaşam istemişse öyle bir toplum meydana getirdi. Öyle bir iktidar kurdu. Çıkarları gereği o gün Mekke'deki güç Medine'ye kayınca o günün bir takım kabileleri bu güce boyun eğdiler. Müslüman olmuş gibi göründüler kimileri. İşte bunun adı nifak. Görüntü, dış görüntü. Müslüman ama adam içten hiç inanmamış. Biz buna münafıklık diyoruz. İşte Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz ashab-ı kiramdan diyor ki peygamber zamanında nifak vardı, böyleydi yani. Fe emmel yevme, bugün ise fe innema huve el kufru ba'del iman. Günümüzde nifak nedir? Günümüzde nifak, adam iman etmiş ama imanından sonra Allah korusun İslam'dan çıkmış, tekrar küfre girmiş. Günümüzün diyor ama görüntüsü hala Müslüman olarak devam ediyor. Öncekiler İslam'a girmiş, sonradan çıkmış değiller. Hiç girmediği halde Müslüman gibi gözükmüş peygamber zamanında. Buna münafık diyoruz. Günümüzün nifakı nasılmış? Günümüzün nifakı, adam mümin ama Allah korusun sonradan bir takım kalbi bozukluklar yaşamış, inancını, imanını yitirmiş ama dış görüntüsüyle Müslümanların içerisinde yaşadığı için hala Müslüman gibi görünmeye, davranmaya devam ediyor. Günümüzde nifak imandan sonra küfürdür. Bunu ashab-ı kiram efendilerimizden Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz ifade buyurmuşlar. Bu hadisi şerifle büyük günahlarla münafık kimsenin işaretleri, alametleri, özellikleri bölümünü bitirdik. Şimdi yeni bir konu başlıyoruz. Yeni konu Bâbul Vesvese. Vesvese, vesvese bölümü. Yani insan içinde bir takım duygusal çıkmazlar, kargaşalar yaşıyor. Biz buna vesvese diyoruz. Allah'ımız hiçbirimizi bu ikilemde bırakmasın. Zor bir durum. Yani vesvesenin bir sürü çeşidi var. Şimdi burada somutlaşacak hadisi şeriflerle ama mesela ben bir Müslüman tanıyorum. Biz abdesti alıyoruz, namazı kılıyoruz, bitiriyoruz. Adam daha kolunu yıkıyor. Oldu mu olmadı mı? Oldu mu olmadı mı? Oldu mu olmadı mı? Takılmış kalmış adam. Yani hani bazen CD sarıyor ya böyle hep aynı yerde tekrar dönüyor bir daha aynı bir daha. Öyle. Veya önce kaset sarardı. Öyle vesvese hastalık bu. Oldu mu olmadı mı acaba? Ya mübarek adam sen bu kadarından sorumlu değilsin ya. Yani biz yıkayıp geçiyoruz. Aminna. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ama inşallah oldu kardeşim. Eyvah oldu mu acaba bir daha döneyim bir daha orayı yıkayayım. Oldu mu bir daha döneyim. Al sana vesvese. Veya namazda çok vesvese geliyor. Adam diyor ki hocam namaza durduğum anda diyor düşünsem aklıma gelmeyecek şeyler geliyor. Vesvese. Namazda adam hesap ediyor. Başlıyor hesaba. Yani kendim için söylüyorum ha. Adam derken kendimi kastediyorum. Değil mi? Bir sürü şey. Acaba şunu alabilecek miyim? Namazda akla geliyor. Acaba şu evin duvarını şöyle mi yapsam? Akla öyle geliyor. Köye acaba yaptığım inşaatı kaça bitirebilirim? Namazda aklımıza geliyor. Ne bu? Vesvese. Yani yaptığımız işin dışında aklımıza bir takım şeylerin takılması hadisesi. Değil mi? Bakalım konuyla alakalı peygamberimiz ne demiş aleyhissalatü vesselam. Fethi, sen bunu hala kısmadın zannediyorum. Hala böyle ötüyor bu ufak ufak. Bunun tam düğmesini bulup böyle bir hafif kulağını bük. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Hazretleri peygamberimizden bize şöyle aktardı. Efendimiz konuyla alakalı şöyle buyurdu. Hocam aklıma böyle geliyor ne yapayım? Benim namaz olmadı galiba. Çok duyuyoruz. Bize çok geliyorlar. Bak Efendimiz ne güzel bir müjde verecek şimdi. İnnallâhe teâlâ tecâveze an ümmeti. Allahu Teala ümmetimden kaldırmıştır. Neyi kaldırdı? Mâ vesvest bihi suduruha. Ümmetimin gönüllerinde, sadırlarında, göğüslerinde vesvesenin meydana getirdiği şeyleri Allah affetti. Yani biz kasten mi yapıyoruz bunu? İstek dışı, istem dışı aklımıza geliyor. Nereden nasıl geliyorsa. Ben namazdayım ama aklıma başka bir şey geliyor. Arzu etmediğimiz halde aklımıza gayri ihtiyari gelen şeylerden Allah ümmeti Muhammed'i sorumlu tutmayacak. Ama şimdi şartı var, şartını söyleyecek. Ne zamana kadar? Mâ lem te'mel. O gönlünden geçirdiği şeyi eyleme geçirinceye kadar. Ne zaman günah olurmuş? içimizden geçirdiğimiz o yanlış şey, yanlış olduğunu bildiğimiz halde kalbimize bir şey geldi, gönlümüze bir şey geldi. O yanlış tutumu hayata geçirmediğimiz sürece gönlümüzden geçirdiklerimizden dolayı sorumlu değiliz elhamdülillah. Bir şey daha var. Malem ta'mel, bir de ev tekellem. Onu konuşmadığı, dile getirmediği, o yanlış şeyin sözcülüğünü yapmadığı müddetçe. Yanlış şeylerin sözcüsü olunmaz. Onun propagandasını diyeyim ben size. Yapmadığı sürece, onu hayata geçirmediği, eyleme geçirmediği sürece, bir insanın gönlünden yanlış, haram olan şeyler geçse de, o kimse ondan dolayı Allah katında sorumlu değildir. Elhamdülillah. Ne büyük müjde. Yalnız bir şey daha söyleyeyim size. Muhteşem bir hadis-i şerif daha var. O belki de gelecek burada, bilmiyorum. Bir kimse gönlünden günah olan bir şeyi geçirse. Geçen okuduk, camiye bir adam gelse, camide namaz kılmadan çıksa, herhangi bir mazeret olmadan, ona günah yazılıyor, biliyor musunuz? Camiye kadar gelmiş, adam çıkıp gidiyor. Bir yerde bir mevlide rast geldim. Mevlid ha, bir camide. Cami dolu, sevindim. Ya iyi dedim, gelenler olmuş. Kur'an okuduk, mevlid okuduk, ufakta bir konuşma yaptık. Ezan okunurken camide 3 kişi kaldı. Bu nasıl bir mevlid? Bu nasıl bir cemaat? Bu nasıl bir topluluk? Ya mübarek adamlar, kadınlar, mevlide gelenler. Bu nasıl bir taziye? Hiç mi ibret almıyorsunuz ya? Bak, ölmüş genç birisinin, hem de genç yaşta ölmüş birisinin taziyesine gelmişsiniz. Hiç mi ibret alınmaz? Bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir inanç? Nasıl bir şey? Böyle olmaz. Gençler, dediniz ki ben şimdi namaz kılmadan gideyim. Tamam mı? Ama yok dediniz ya, ben yok namaz kılacağım. Allah-u Teala bu yanlış, doğru olmayan bir düşünceyi aklınıza getirip bundan vazgeçmenizden dolayı bize sevap yazıyor. Hadis bu. İlginç değil mi? Yani aklımıza kötü bir şey geldi, haram olan bir şey geldi. Bak, onu düşündük diye bize günah yazdırmıyor Cenab-ı Hak. Yani menfi, kötü düşüncelerimizden dolayı günah yazdırmıyor. Günah ne zaman yazılıyor? O kimse o günahı eyleme geçirirse, yani hayata geçirirse, o günahı işlerse, hadiste şöyle: yuktebu lehu seyyiyeten vahideten, ona bir günah yazılır. Sevap için, sevap, kafanızda iyi bir şey, sevap olan bir şeyi düşündünüz ama yapmadınız. İyi düşünmenizden dolayı yuktebu lehu haseneten kamileten, o kimseye tam bir sevap yazılır. Neden dolayı? Güzel bir şey düşündü ama yapamadı. Yapamadığı halde kafasından Allah'ın seveceği bir şey geçirdiği için ona tam bir sevap yazılıyor. Kafasındaki o sevap olan şeyi eyleme koyarsa ona 10 sevap yazılıyor. Anladınız değil mi? Güzel düşünmek bile ne? Sevap. Kötü düşündünüz, haram olan bir şeyi gönlünüzden geçirdiniz, kafanızda ne derler ona, kurguladınız. Dediniz yok ya, ben Müslümanım, ben yapmam bunu, yapamam kardeşim. Vazgeçtiniz. Vazgeçmenizden dolayı size sevap yazılıyor. Kötülüğü düşünüp yani Allah'ın sevmeyeceği, memnun olmayacağı bir şey düşünüp vazgeçmenizde sevap yazılıyor. Eğer o günahı işlerseniz bir günah yazılıyor. Kamil değil ha. Leyse seyyiyeten kamileten. Bes seyyiyeten vahide. Ama sevap olan şey için tam bir sevap yazılır deniliyor. Günah tam da yazılmıyor. İlginç. Neden? Allah'ımızın ikramı, Rabbimizin lütfu, vesvese. Tekrar hadisi tekrar edip bitirelim. Hepimizin gönlüne bir takım istek dışı hoş olmayan şeyler gelebiliyor mu? Biz melek değiliz abi, geliyor. Yani istemediğimiz halde gelebiliyor. Gönlümüzden geçebiliyor. Bir takım menfi düşünceler, biz buna vesvese diyoruz. Bak, İnnallâhe tecavüze. Çocuklar, şşt, gençler, yavrular, tam sesiniz buraya geliyor. İnnallâhe tecavüze an ümmeti mâ vesvesettet mâ vesveset bihi suduruha. Gönüllerin, sadırların, kalplerin içinden geçirdiği bir takım menfi duyguları Allah-u Teala ümmetten kaldırmıştır. Onları affetmiştir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i sorumlu tutmayacaktır. Ne zamana kadar? O gönlünden geçirdiği yanlış şeyi mâ lem ta'mel, eyleme geçirmediği müddetçe. Bir adam gönlünden günah olan, haram olan bir şeyi geçirir, onu eyleme dökerse işte o zaman günah yazılıyor. Ev tekelleme veya o günah olan şeyin propagandasını yapmasa bile, yanlış bir şeyi savunsa, o gönlünden geçirmiş ama o yanlışlığı savunsa, propagandasını yapsa, sözcülüğünü yapsa, Allah ondan dolayı da günah yazıyor. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Başkalarının aklına düşürüyorsunuz yanlış olan bir şeyi. Veya yanlışı tasdik ediyorsunuz, yapmasanız bile niyetimizden dolayı günah yazılıyor. Rabbimiz içi dışı tertemiz olan, sadece güzellik düşünen kullarından eylesin. Allah'ımız cümlemizi efendim bir takım menfi, istemediği kötü düşüncelerden, efendim fikirlerden cümlemizi uzak eylesin. Günümüz hayırlı olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bu kainatı Allah'ımız böyle dizayn etti, o yarattı. Adem'den peygamberimize bir tane din gelmiştir. Din. Nedir o? Vallahi bir din gelmiştir, o da İslam. Tüm ortak arzusu, talebi nedir? Bizimizde, bizim medeniyetimizde, bizim dünya görüşümüzde kötülüğe zerre yer yok.
1: Haydi götür dosta beni.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherleri

0: firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
4: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
3: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

0: bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

0: akıllı kimselerin arzusu, düşüncesi, cehennemden kurtulmaktır. Ahmak olanın arzusuysa, oyun ve eğlencedir. İbnü's Semmak, rahmetullahi aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde, bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kibir, doğruyu bulmana mani olur. İbrahim el-Havvas, rahmetullahi aleyh.

cehalet bizim sürekli konuşmamızı istiyor. İstiyor ki nefes almadan, durup dinlenmeden hep konuşalım, hep konuşalım. Cehalete teslim olmamalı. Az konuşmak, hakikate kulak açmanın temelidir.

Dilenci Adam. Bülent avucunu açmış, kendisine doğru elini uzatan adama ters ters baktı. 50 yaşlarında gösteren adam, görmeye alıştığı öyle hırpani kıyafetli dilencilere benzemiyordu. Üzerindeki giysiler eskiydi ama temizdi. Eli yüzü temiz ve sağlıklı görünüyordu. Sapasağlam adam gidip çalışacağını dileniyor. Belki baksan benden daha zengindir diye düşündü. Zaten Bülent'in de canı o gün çok sıkkın ve sinirliydi. Alaycı bir ses tonuyla ''Ekmek parası mı istiyorsun?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi. ''Ben çikolata parası istiyorum.'' Bülent'in kızgınlığı şaşkınlığa döndü. Espri yeteneği olan bir dilencinin hali de başka oluyor ya diye düşündü kendi kendine. ''Niye siz ekmek bulamayınca çikolata mı yiyorsunuz?'' ''Hayırdır'' dedi. ''Hayır'' dedi o adam. ''Ekmek bulamadığımız günler genellikle bulgur pilavı yiyoruz. Onu bulamazsak da aç yatıyoruz.'' Bülent adamın ciddi mi konuştuğunu, dalga mı geçtiğini anlayamadı. ''Yani bugün karnınız doydu, üstüne bir de tatlı istiyorsunuz öyle mi?'' dedi. ''Hayır'' dedi adam. ''Fakirin canı mı olur ki tatlı istesin beyim?'' ''Ya bu bir kamera şakası mı? Sen yoksa bir komedyen falan mısın?'' ''Hayır'' dedi, ''hiçbiri değilim. Sadece fakirim. Bugün karımın doğum günü. Ona bir çikolata götürmek istiyorum.'' Adam, ''Doğum gününde benim bildiğim yaş pasta alınıyor, çikolata değil.'' ''O bizim için değil, zenginler için.'' dedi diğer adam. 30 yıllık evliliğimiz boyunca ona bir kez bile yaş pasta zaten alamadım. Gerçi o da buna üzülmedi. Ama her doğum gününde mutlaka küçük de olsa bir çikolata götürürdüm. O çikolatayı çok sever. Adamın söyledikleri Bülent'in dikkatini çekmişti. O akşam karısıyla zaten kavga etmişler. Kapıyı çarpıp kendini zor sokağa atmıştı. Arabasına da binmemiş, sahile kadar yürümüştü. Denizi seyretmek onu rahatlatıyordu. Ama o gün öyle olmadı. Eskiden denizi seyrederken çok rahatlardı. Dalgalar sıkıntısını alıp götürürdü. Fakat karısının evde ağlıyor olduğunu bildiği için olsa gerek, hiçbir şey Bülent'i mutlu etmiyordu o gün. Dilenciyle konuşurken biraz kafası dağıldı. Acaba dedi, söyledikleri gerçek mi yoksa uyduruyor mu? Cebinde bir çikolata alacak para yok mu şimdi? Dedi. Bülent'in sorusu üzerine adam ceplerini boşalttı. Bir nüfus cüzdanından başka hiçbir şey yoktu cebinde. Ben dilenci değilim dedi. İşim yok. Ben günlük çalışıyorum. Ne iş bulursam yapıyorum. Fakat bugün bütün gün iş aradım. Allah'ın takdiri. Hiçbir iş bulamadım. Bülent oturduğu bankı işaret ederek yer gösterdi. Siz şöyle biraz otursanız yanıma dedi. Adam çekingen çekingen oturdu yanına. Sizin dedi yok mu eşiniz dostunuz, borç alacak bir akrabanız? Fakirin akrabaları da fakir olur beyim. Bulurlarsa kendi karınlarını doyururlar dedi. E peki dilenecek kadar çok mu seviyorsun karını dedi Bülent. Hem de çok seviyorum. O benim 30 yılımı aydınlattı. Ha dedi, aşk. Vay be, hem de 30 yıl süren bir aşka. Hayret doğrusu. Aşkın ömrü en fazla 3 yıl diyorlar. Sen 30 yıldan bahsediyorsun. Evet dedi adam. Geçen yıllar sevgimi azaltmadığı gibi arttırdı. Söyle o zaman, nedir evlilikte mutluluğun sırrı? Söylediklerine bakılırsa sen mutluluğun formülünü bulmuş gibisin. Bülent'e ben ilkokulu bile bitirmedim beyim dedi adam. Öyle formül falan bilmem. Ya dedi Bülent, formül dediysem öyle kimya formülü sormuyorum ya. Ben de 6 yıllık evliyim. Sevdiğim kadınla evlendim. Fakat mutlu değilim. Sürekli kavga ediyoruz. Daha 2 saat önce kapıyı çarptım, evden çıktım. Evimiz, arabamız, işimiz, gücümüz, her şeyimiz var.
ama mutlu değiliz. Senin hiçbir şeyin yok ama mutlusun. Acaba diyorum, bizi mutsuz eden para mı? Dedi Bülent. Adam, hiçbir şeyim yok mu? Hayır hayır, benim her şeyim var. Siz yanlış anladınız. Benim hanımım her şeyim. Hem sevdiğim, eşim, arkadaşım, hayat yoldaşım. Hayatımı paylaştığım insandan daha değerli ve daha önemli ne olabilir ki dünyada? Sizin ev, araba, iş diye her şey dediğiniz şeylerdir aslında. Olan hiçbir şeydir. Bülent, öyle demeyin ama. Şu kadar varlığın içinde bile karım her şeyden şikayet ediyor. Bir de fakir olsam kim bilir neler yaşayacağız dedi. Adam, altın tasın, kan kusana faydası yoktur derler beyim. Sen kadın ruhunu hiç anlamamışsın. Hiçbir kadın iyi bir evde oturduğu, her gün çeşit çeşit yiyecekler yediği için mutlu olmaz. Bir kadın, kocasının her şeyi olduğunun bilincinde olduğunda, bunu hissettiğinde mutlu olur, dedi. Olabilir. Olabilir. Sizin mutluluğunuzun sırrı bu mu? Dedi Bülent. Bakın, dedi. Ben karıma değerli şeyler alamıyorum. Ama ona benim için ne kadar değerli olduğunu hissettiriyorum. O da çok mutlu oluyor. Peki, bir kadına değerli olduğunu nasıl hissettirebilirsin? Dedi Bülent. Küçük kızı severek, dedi adam. Küçük kız mı? Hangi küçük kız? Bakın beyim, yaşı kaç olursa olsun, her kadının içinde büyümeyen bir küçük kız vardır. O kızı ne kadar çok sever, ne kadar çok mutlu edersen, o kadını da o kadar mutlu edersin. Nasıl yani? Dedi Bülent. Küçük kız neleri sever, nelerden hoşlanır bir düşünün. Küçük kızlar hep beğenilmek, ilgi görmek isterler değil mi? Güzel olduklarını duymaya bayılırlar. Kendilerine bir prensesmiş gibi davranılmasını isterler. Hep bir hayalleri vardır ve sürprizlerden hoşlanırlar. Şımartılmak isterler. İltifata doymaz küçük kızlar, öyle değil mi? Haklısın, dedi. Benim 4 yaşında bir kızım var. Adı Aylin. Her akşam boynuma sarılır. Babacığım, beni ne kadar çok seviyorsun diye sorar. Giysisini değiştirdiği zaman etrafımda, baba yakışmış mı, güzel olmuş mu diye sorar durur. Güzelsin demem de ona yetmez. Harikasın, harikasın prensesim demeliymişim. Dünyanın en güzel kızı demeliymişim ona. İşte kadınlar bir ömür boyu bunu duymak isterler, dedi adam. Ben 50 yaşındaki karıma böyle davranıyorum. Ömrümüz olur da 80-90 yılda yaşarsak, Allah'ın izniyle ben ona böyle davranmaya devam edeceğim. Peki, dedi, hiç kavga etmiyor musunuz? Kavga evliliğin tadı tuzu. Arada biz de tartışırız. Küsüp barışmanın tadı ayrıdır. Lakin benim karım bir keçi kadar inatçıdır. Onunla barışmak için uğraşmak ayrı bir keyif veriyor bana. Bülent, tam tersine, dedi. Benim eşim çok ciddi bir kadındır. Hiç öyle anlattığın gibi küçük kız havaları falan yok onda. Küçük kızlar büyüdükleri zaman artık sevgi, ilgi istemeye utanırlar, dedi adam. En ciddi ya da en yaşlı kadının bile içinde o küçük kızı mutlaka vardır. Yeter ki sen o tatlı kızı sevindirmeyi, mutlu etmeyi bil. Ve o küçük kızı asla aldatma. Yoksa bir daha sana güvenemez ve ne yaparsan yap hep kuşkuyla bakar. Küçük kızlar hem çabuk mutlu olurlar, bilirsin, hem de çok çabuk kırılırlar. Çok narindir onlar. Yumuşak dokunuşları severler. Bülent, pekala. Bu tavsiyeleri deneyeceğim. Fakat her zaman yapabilir miyim bilmiyorum. Bazen işlerim çok yoğun oluyor. O zaman eve o kadar yorgun geliyorum ki. Bu sadece bir bahane, dedi adam.
O küçük kızı mutlu etmek dünyanın en kolay işi. Çoğu zaman bir iki tane tatlı söz bile yeterli. Sen o küçük kızı mutlu ettiğinde zaten karşılığını fazla fazla alırsın. Artık o seni rahat ettirmek için elinden geleni yapmaya başlar. Karısı mutlu olmayan erkek mutlu olamaz. Mutlu olmak isteyen erkek önce hayat arkadaşını mutlu edecek. Düşünsene, somurtkan, mutsuz, sürekli dır dır dır dır dır söylenen biriyle yolculuğa çıksan ne kadar mutlu olabilirsin? Adam ayağa kalktı. Bana müsaade dedi. Artık gitmeliyim. Karım merak eder. Sen de git evine, küçük kızın gönlünü al. Belki o küçük kız şimdi evde ağlayıp duruyordur. Bülent de ayağa kalktı. Kuvvetlice elini sıktı adamın. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Elini bıraktı, koluna girdi. Yolun karşısındaki pastaneyi gösterdi. Pasta aldılar. Adam hayatında ilk defa karısına yaş pasta götürmenin mutluluğuyla bin bir teşekkür ederek evinin yolunu tuttu. Bülent de pastanenin yanındaki manavdan karısının en sevdiği meyvelerden aldı. Evine geldiğinde karısı şişmiş gözlerle mutfak masasında oturmuş su içiyordu. Bülent hiç konuşmadan meyveleri büyükçe bir tabağa döküp yıkadı, sonra eşinin önüne koydu. "Bunlar dünyanın en şanslı meyveleri," dedi. Hanımı hiç konuşmadı. "Sorsana niye, sorsana," dedi Bülent. Hanımı kızgın, "Niye, niye?" dedi sinirle. "Çünkü," dedi Bülent, "dünyanın en güzel ve en tatlı kadınının midesine gidecek şimdi." İnci şaşırmıştı. Bir anda yüzünün ifadesi yumuşadı. "Bunlar senin sevdiğin meyveler. Senin için aldım." Hanımı, "Hayret bir şey. Her zaman kendi sevdiğin meyveleri alırdın. Ne oldu? Benim hangi meyveleri sevdiğimi hatırlamışsın." "Aslında bu beklediğim, istediğim bir şeydi. Bak, senin sevdiğin meyveleri aldım. Ama şimdi kıymeti yok. Çünkü sana çok kırgınım. Benim gönlümü meyve alarak alamazsın." Bülent, "Özür dilerim seni kırdığım için," dedi. "Cezam neyse razıyım. Ama bir tek şey istiyorum senden. Seni seven bu adamı senden mahrum etme gülüm." Tebessüm etmeye başladı hanımı. "Affetmek," dedi, "o kadar kolay değil. Bakalım hangi cezalara katlanabileceksin?" İşte Bülent o zaman ona muzip muzip bakan eşinin içinde sakladığı küçük kızı evlilikleri boyunca ilk defa gördü. Tam da o dilenci adamın söylediği gibi. "Bundan sonra her şey Allah'ın izniyle çok daha farklı olacak," diye düşündü. Herkesin içinde ilgi bekleyen bir çocuğun olduğunu unutmayın.

0: şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: bir bahçeye giremezsen, dorup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.
1: Yunus Emre Hazretleri.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

0: Şeytan insanı hiç boş bırakmaz. Bazen küresel meselelerle gelir, bazen de incir çekirdeği meselelerle. Teyakkuzda kalalım, tabii mümkünse.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de
1: Bursa ve çevresi için 2.

İşte vakit ikindi. Asr vakti yani. Hüzün vakti. Gün ihtiyarladı. Güneş şimdi solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Bak, hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Güz yaprakları gibi. Hem dalındasın hayat ağacının, hem de düşmeye hazırlanıyorsun. Rüzgarı bekliyor gibisin. Ansızın esecek bir rüzgar. Hayatla bağlarını zayıflatacak. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın artık. Bak, sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun aslında. Daha az yer kaplıyorsun artık dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine. Hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koyanlarını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş. Dualarını fısılda. Sonsuzluğa tutun hece hece. Şimdi ikindi namazı vakti. İkindi telaşsız ve serin. Ama telaşlarımız sımsıcak. İkindi günün bağrına usulca sokulmuş bir hançer gibi. Sanki içini kanatıyor. Günün yüzü soluyor. Renkler usulca itiyor. Elleri yana düşüyor ışıkların. Günden ve güneşten nasibimiz azalıyor. Cismimiz yerinde duruyor ancak gölgelerimiz uzamaya başlıyor. Topraktaki ömrümüzün toprağın üzerindekinden daha uzun olduğunu hatırlatıyor gölge. Işığımız azalıyor, gölgemiz çoğalıyor. Gün kısalıyor, gölgeler uzuyor. İkindi ki asr dediği vaktin sahibinin, kesin ki hüsranı insanın. Dediği gibi oluyor, kayıplarımız başlıyor. Hayatın yırtık ceplerine cevherler sokuşturuyoruz habire, yarım kalacak şiirlere kafiyeler tutturmaya çabalıyoruz. Heceler dağılıyor, harfler düzen tutmuyor, ses kesiliyor, ışık dağılıyor. Gelip geçtiği o kadar aşina ki zamanın, yarım kalıyor hayatın şiiri. Yeryüzündeki nasibimiz dara düşüyor. An gölgeleniyor, gün toza bulanıyor. Sen rükularında koca bir dünyanın yükünü atıyorsun omuzlarından. Azim olan Rabbinin huzurunda eğilip başkalarına izzetini ilan ediyorsun. Subhane Rabbiyel Azim.

Bedenine geliyor, ruhun doğruluyor. Başın alçalıyor, kalbin duruluyor. Yüzün yere dönüyor, alnına rahmet dokunuyor. Yalnızlaşıyorsun rükuda. Telaşlarda unuttuğun, dünya çölünde kaybettiğin kendini yeniden buluyorsun. Tutup dizlerinden kendini kendine doğru çekiyorsun. Kendine gelmek için kendinden geçiyorsun.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Mevlana Hazretleri Mesnevisinde buyuruyor ki, İnsanı inciten kişinin Allahu Teala'yı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Rivayet ediliyor ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir sahilden geçiyormuş efendim. Testiyi başına dikip şarap içen bir genç görmüş. Aynı genç bir yandan da yanındaki bir kadına taşkınlık ediyormuş o anda. Muhyiddin-i Arabi içinden şöyle geçirmiş. İnsan demiş, mahlukat içinde kendisini en aşağı bilmeli, mütevazi olmalı. Ama ben herhalde demiş, şu günahkar gençten daha üstünüm. Yani şarap da içmiyorum, herhangi bir kadına laubali hareketler yapmıyorum, ahlaksızlıklar yapmıyorum. Yani ben üstünüm diye geçirmiş. Tam o sırada denizden bir feryat duyulmuş. Batıyoruz, yok mu yardım eden, imdat? Bu sesi duyan genç elinden testiyi atmış, kaşla göz arasında ve birkaç dakika içinde boğulmak üzere olan dört kişiyi kurtararak güç bela sahile getirmiş. Sonra da olan biteni hayretler içerisinde izleyen İbni Arabi Hazretleri biraz önce aklından geçen tereddütlerine cevabı bulmuş. Bak dedi kendi kendine, o küçümsediğin, günahkar ve hakir gördüğün genç dört kişiyi birden kurtardı. Ya sen ne yaptın? Bön bön baktın, bir kişiyi bile kurtaramadın. Kardeşlerim, anlatmaya çalıştığım kıssada da mahiyet ne? Bizim davranışlarımız var. Hal hareket diyoruz. Yani zahiri davranışlar. Karşımızdaki insanların da görmesek daha iyi olur dediğimiz hataları, yanlışları olabilir. Ama göremediğimiz bazı kabiliyetler, cevherler de olabilir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin son nefes garantisi diye bir şeyi yoktur. Bu yüzden hak dostları Allah'ın kullarını istihkarı kalbin cinayeti olarak kabul etmişler. Nedir istihkar? Tam konuşmaya çalıştığımız şey, kendini ondan üstün görmen. Yine bir Allah dostu demiş ki, yavrularım, size bugün öyle kolay bir şey anlatacağım ki, kolay olmasına rağmen mana bakımından çok ağırdır. Buyurunuz efendim demişler, hemen anlatmış. Eğer siz bu ilim meclisine gelirken evinizden çıktınız, dolaştınız, sokakları geçtiniz, bu zamana kadar etrafta gördüğünüz herhangi bir insandan daha üstünüm duygusuna kapıldıysanız bu bir tevbe gerektiren suçtur demiş. Allah Allah. İçki içeni gördün, aferin diyecek halin yok evladım, ama o içkiye sen suç bulacaksın. Bu bir günahkar diyeceksin. Zina etmiş. Evet, ne kadar kötü bir şey, ama o bir haramı işlemiş. Sen o harama düşmanlık edeceksin. Seni gidi zinakar, seni gidi alkolik, seni gidi uyuşturucu müptelası, beş para etmez adam diyemezsin. Yarın tevbesine sen şahit olamayabilirsin. Sen son nefesini vermiş, münker ve nekirin testinden, o sorgu ve sualinden geçememiş sınıfta kalmış olursun da, o küçümsediğin insan bir tevbe etmiştir, canı gönülden şaşar kalırsın evladım demiş. Aynen böyle. Kardeşler, biz yapılan yanlışı eleştireceğiz. İnsanları değil, günahları eğer pazara çıkarmak istesek, ilk önce kendi hatalarımızı, kendi yanlışlarımızı, kendi günahlarımızı o pazara çıkarmalıyız. Ama nefsimize ağır geliyor, değil mi? Tamam, nefsimize ağır geliyorsa önce kendi aynamızda kendi hatalarımızı değerlendirelim ki başkalarına göz geçsin. Bir hak dostunun dediği gibi. Zaten demiş, vakit bulamazsın. Ne güzel demiş. Neye vakit bulamazsın? Başkalarının hatalarını, kusurlarını bulmaya, kendi hatalarından vakit bulamazsın demiş. Kardeşlerim,
kimin Allah indinde yani Allah katında ne durumda olduğunu kimse bilemiyor. Allahu Teala üstünlüğü bankadaki parana, üstünlüğü hangi hocanın, hangi şeyhin akrabası olduğuna, üstünlüğü kaç tane kitap okuduğuna, üstünlüğü tesbihatının ne olduğuna, üstünlüğü kaç tane hafız okuttuğuna vesairesine, nedenlere baktığınız zaman tek nedenlerle değil, takva şartına bağlamış. Yani samimiyetle ve Allahu Teala'nın her an seni görüyor olması bilincini hisseder bir hayat. Ve takva nerede? Kalpte. Dolayısıyla kalbin pencereleri sadece Allah'a açıktır Celle Celaluhu. O pencereler Allahu Teala'ya açıktır. İnsanların kalplerine yarıp bakabilir misin? Bilemezsin. Bugün bazı tetkikler var değil mi? Görüntüleme metotları var. Orada damarlar görünüyor. Kan akışı, kapakçıklar ama öte taraftakini göremiyorsun, görüntüleyemiyorsun. O zaman Allah katında kimin daha üstün olduğunu anlamak da biz insanlar için imkansızdır. Böyle bir yarışın içine girmeyip ben senden daha üstünüm, senin şunların var diyeceğimize bugün son nefesi verirsem ki ihtimal her gün on binlerce insan ölüyor, ben bugün son nefesimi verirsem namazlarım ne alemde, aldığım borçlar var mı ne alemde, yediğim kul hakları var mı, gıybetler var mı, ben ahirete ne götürüyorum sualini düşünmek lazım. Bu hususta hepimize çok büyük dersler veren Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem bakın nasıl uyarıyor her birimizi. Saçı sakalı birbirine karışmış, eski püskü elbiseler içerisinde, kimsenin itibar etmediği niceleri vardır ki, Allah'a yemin etse, Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Allah Allah. Tirmizi'de geçiyor. Yine, size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar, hem zayıf oldukları, hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önem vermediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Ve devam ediyorlar, size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Buhari ve Müslim'de geçiyor. İki hadis-i şerifte neyi öğrendik kardeşlerim? Cennetlik vasıflı insanlar umulur ki çok dikkat etmediğimiz, böyle baktığımız zaman dikkat edici bir şey göremediğimizi düşündüğümüz insanlar. Belki de biraz kınadığımız değil mi? Ama Allahu Teala'ya nazı, naz makamı daha doğrusu o kadar büyük ki. Fakir, fukara mesela. Selam verilmiyor mu? Eyvah! Tam tersine böyle kırmızı halıların serildiği, efendim hoş geldiniz, hocam buyurun, buyurunların çoğaldığı bir dünyada mı yaşıyoruz? Ne kadar önemli. Peki bizi cehenneme, Allah muhafaza, ne yaklaştırıyor eğer katı kalpliysek, kabaysak, cimriysek ve hava atarak yolda yürüyorsak, Allah muhafaza. Demek ki biz Müslümanlara yakışan Allahu Teala'nın kullarına hüsnü zan besleyeceğiz. Hürmetkar olacağız, değer vereceğiz ve bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle muamelede bulunacağız. Bugün maalesef sosyal medya yanlış kullanılıyor. Maalesef kocasıyla, hanımıyla, çocuğuyla yediği yemeklerin ne olduğu, kocasına sürpriz yapmış o sürprizin ne olduğu, aileyi ilgilendiren videoların, fotoğrafların, takılan o takıların, eğlenilen o zamanların aktarılması da aynı kategoriye giriyor. Hep beraber bir kendimize çeki düzen verelim. Kendimizi ilgilendiren, kendi mutluluklarımızı başka insanların gözüne nazar olsun bize diye sunmayalım. Ne olur? Bu programımızı şu dakikaları dinleyen siz kardeşlerimiz, etrafınıza yayınız. Ben size anlattım bir kardeşiniz olarak, sizin de göreviniz kendi ailesini, efradını, özelini, yemeğini, takısını, sürprizini
ballandıra ballandıra anlatan ey kardeşlerimiz, varsa onları tatlı tatlı uyarın, ne olur insanlara özendirecek, insanların o belki menfi bakışlarını üzerinize alacak hal ve hareketlerde bulunmayın, Allah'a hamd edin sadece insanlarla paylaşacağınıza. Ya Rabbi sana şükürler olsun deyin ve ne olur kendi özellerinizi paylaşmayın. Çünkü sizin o paylaştıklarınızın %1'ini bulamayan insanlar, belki siz eşinizden bahsediyorsunuz, eşinizi teşhir etmiş oluyorsunuz, benim eşim niye böyle değil diyor. Evinizdeki eşyaları gösterdiğinizde, yeni bir ürün aldım, şunu aldım, bak ev oturma odası takımı aldım, çok da güzel oldu demenizin ne faydası var? Bunlara da inşallah dikkat edelim. Devam edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kardeşlerim, El-Hucurat suresinde bu konumuzla alakalı çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Şimdi sözlerin en önemli ve güzeline geçelim. Mealen, ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. İnsanları küçük görmek sözde olabilir dedik. Sosyal medyada o yanlış hareketlerle olabilir dedik. Bir de kaş göz hareketleriyle küçümsemek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde yasaklanmıştır kardeşlerim. El-Hümeze suresinde geçiyor. Şu şekilde mealen, insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle eğlenmeyi adet haline getirenlerin vay haline. 14 asır önce inen Kur'an'dan söz verdi. Demek ki bugün karşılaştığımız bu küçümseme işaretleri, yüz ifadelerimiz o zaman da vardı. Ondan öncesinde de vardı Allahu Alem. Peki bu kaş göz hareketlerini biz niçin yapıyoruz? Birisi bizimle konuşurken onu ciddiye almadığımızı fark ettirmek için, kendisiyle alay ettiğimizi, küçük gördüğümüzü ifade eden, yani kibirimizi ne yapmış oluyoruz? Ortaya koyuyoruz. Bunun da vay haline uyarısıyla ne büyük belalara yol açabileceğini unutmayalım. Kardeşler, demek ki bunlar esasen kâfirlere ait bir vasıf. İnsanları arkalarından söz ve hareketlerle çekiştirip hakir görmek, küçük görmek, alay etmek kâfirlere ait bir vasıf. Peki böyle yapanlar kâfir mi oldu? Hayır. Burada anlatılmak istenen onlara bunun yakıştığı. İnşallah mevzu iyi anlaşılmıştır. Yani bundan uzak durman gerekiyor. Allahu Teala bize bu emirleri, bu yasakları, bu uyarıları yaparken bizim daha dikkatli olmamız için bu tehdit dilini de bize sunuyor. İyi anlamamız lazım. Mümin, müminin kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz ve küçük görmez. Aslında bir insan büyüklük taslıyorsa kardeşlerim, onun daha aciz olduğunu belirtmek durumundadır. Buna ibadullahi istihkar deniyor. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı insanlara küçümseme, tahkir nazarıyla bakmak. Aslında bu en başta kendi haddini bilmiyor olduğunun da bir ispatıdır. Neden? Çünkü bir insan kendini bilse, nasıl var edildiğini bilse, ne kadar aciz olduğunu bilse, nasıl bir bebeklikten bu zamanı geldiğini bilse, çok affedersiniz yemeden duramadığını bilse, nefes almadan duramadığını bilse,
su içmeden yaşayamayacağını bilse çok af buyurun, yediklerini içtiklerini dışarı çıkaramazsa patlayıp öleceğini bilse, değil mi? Bu havalara girmez. Allah korusun. Ya Allah'a aitiz biz ve ihtiyaç sahibiyiz. Bizim neyimiz var? Benim dediğim ne var bana kalan? Hadi malı bıraktık, mülkü bıraktık. Ben bile bana ait değilken ben kimim? Neden bahsediyorum? Dolayısıyla Hazreti Ali aklıma geliyor radıyallahu anh. Bir gün buyurmuşlar ki, övünmek demiş. Ademoğlunun neyine ya? Övünmek Ademoğlunun neyine ki? Evveli yani öncesi bir nutfe, sonu ne bir cife. Mahvolacaksın. Çamur, su karışımı bir şeysin sen. Kendi rızkını yaratamıyorsun, kendini helakten de kurtaramıyorsun, nefes almadan duramazsın, uyumadan duramazsın, yemeden duramazsın ve hala beylik taslarsın. Hala hava atarsın. Hala ben böyleyim, şöyleyim dersin. Sen kimsin? Küçücük gözle görünmeyen bir mikrop yüzünden. 2 senedir pandemi pandemi. Hadi nerede senin gücün ey insan? Nerede senin gücün? Okullar bitir, diplomaları al, 10 sene, 20 sene oku, profesör ol, ordinarius profesör ol, sonra küçücük bir pıhtı atıyor beyninde. Efendim, şimdi karşınızda ordinarius profesör falan filanı davet ediyorum. Buyurun mikrofon sizde diyor. Efendim bir şeyler söyleyin. Artık profesör karşında değil. O pıhtıyı yemiş beynine. Hebele hübele hebele hübele diyor. Millet gülmeye başlıyor. Ne oldu ya bu profesöre ordinarius'e? Adını söyleyecek bir hal bulamıyor kendinde. O küçücük bir pıhtı beyninde attığı zaman. Çok affedersin. Büyük abdestini tutamıyor. Hani nerede senin diplomaların? Tüm dünyayı saracak mevcudatın olsa, maddi gelirlerin olsa, kendi hastahanelerin olsa kurtarabiliyor musun ölümden kendini? İşte Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Övünmek Ademoğlunun neyine? Allahu Teala'nın o kudreti, ilahi azameti karşısında acziyet içinde olmalıyız. Hiçliğimizin farkında olmalıyız. Temiz bir bardakta bulunan bir su düşünün. Tertemiz bir su, saf. İçi görünüyor. Çok affedersiniz. Bir damlacık ya, bir damlacık bir pislik, necaset dediğimiz bir madde düşse, o sudaki o saflık, o kıymetten eser kalır mı? İçebilir misiniz? Hayır. İşte Allah'ın kullarını küçük gören, alay eden, kibirli kibirli onlara selamsız sabahsız yürüyen, alımlı çalımlı insanlar bilmeli ki hak katındaki değeriniz de yok oluyor. Kendini dev aynasında görmek. Fatır suresinde buyruluyor ki, her kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Celle Celaluhu. Yani sana bana düşen, ben böyleyim, bu kadar zenginim, bu kadar yakışıklıyım, bu kadar ünlüyüm, bir kitap yazıyorum 100 milyon satıyor, televizyona çıkıyorum milyar kişi beni izliyor, ben ne kadar güzel bir kızım falan, bunları bir geç. Çünkü sana ait olan bir şey yok. Senin güzelliğin de, onun parası da, bunun aldığı o izlenme rakamları da. Her şey Allah'ın bir imtihan dünyasındaki sana verdikleri. Dolayısıyla biz tevazu halinde hiç olduğumuzu bileceğiz. Ben bir hiçim. Acziyet içerisinde olacağız. Ve salih amellerle Rabbimize yaklaşmaya çalışacağız. Eğer böyle yaparsak Allah'ın izniyle kazanacağız, öbür türlü o havamız zaten bizim burnumuzdan getiriliyor. İstediğin kadar havalı yürü, alımlı çolumlu yürü. Siz de kimsiniz ya falan de. Bize zaten gösteriyorlar. Halep oradaysa arşın burada demişler. Yani Allah katında yegane üstünlüğün takva olduğunu öğrendik. Takvanın anlam olarak bir cümleyle tekrar edelim.
Rabbimizin rıza ve muhabbetinden mahrum kalma korkusuyla eyvah diye diye haramdan, hatta şüphelilerden titizlikle sakınmak ve Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine uymaya çalışmak, ibadetlerde, taatte efendim gayret etmek. Allah dostları böyle demişler takvayı anlatırken. Yani onların da nefsani arzuları var mı? Var. Onları bertaraf etmeye çalışmışlar yapabildikleri kadar. Kardeşlerim, bir defasında Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radiyallahu anha. Bir defasında diyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hitaben, "Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu" diye bir cümleden bahsetmiş. Yani Ayşe annemiz diyor ki, o zaman bir hata yapmıştım, ağzımdan kaçıverdi. Safiye annemiz radiyallahu anha, onu diyor biraz küçümser gibi olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor buyurdu ki, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denize karışsaydı, onun suyunu bozardı." Allah Allah. Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Yani bakın kardeşlerim, her insan hata yapabiliyor. Biz de hata yapabiliriz daha doğrusu. Ama bu hatalardan kurtulmak için yaptığımızı fark etmemiz lazım. Biz de bu yok. Gıybet ediyoruz, gıybetin haram olduğunu biliyoruz. Zina ile Allah muhafaza bakın, eş değer olduğunu biliyoruz. Düşünsene dünyadan giriyorsun, ölüyorsun. Kabir, şu bu hepsinden sonra Allah muhafaza cehennemde zina edenlerle beraber aynı yerdesin. Ama ben zina etmedim. Ne kadar korkunç bir sahne. Etmedin ama gıybet ettin. Biz hafife aldık gıybeti. Aynen onun gibi. Bugünkü programda bunları konuşuyor olmamızın sebebi ne? Gündemimize alalım. Küçük görenlerden olmayalım kardeşlerimizi. Ya demek ki benim için bunlar esas gündem. Doların ne kadar olduğu, bugün akşam hangi dizinin oynayacağı, hangi futbol müsabakasında kimin gol attığından önce benim öğrenmem gerekenleri bir öğrenmem gerekiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allahu Teala bana birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti. Müslim ve Ebu Davud'da geçiyor. Kardeşler, Allahu Teala yemek yer mi? Haşa. Yemekten içmekten münezzehtir. Allahu Teala ya iyilik yapamam çünkü bir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ben nasıl Allah'a iyilik yapmış olurum? Mesela hadi ben insanım, ihtiyacım var. Beni bir konuda ne yaptın? Savundun, bana bir iyilik yaptın. Peki ben nasıl iyilik yapacağım? Allahu Teala yarattığı kullarına insan gibi davranmamı istiyor. Bunu anlayacağım. Havaya girmeyeceğim. Ona karşı üstünlük efendim taslamayacağım. Hor görmeyeceğim. Onunla efendim bir mecliste karşılaştığım zaman zengin mi fakir mi böyle bir bela kontrol ederek selam verip vermemeye girmeyeceğim. Allah'ın selamını her yerde vereceğim. Mesela bunları Allahu Teala istiyor. Su içmekten münezzeh. Ama sen birine su içirdin. Allahu Teala da kuluna iyi davrandığın, ona su içirdiğin için sana iyi davranıyor. Böyle anlamamız lazım. Kardeşler, kibir şeytanın cennetten kovulmasına neden oldu. İnsanı da işte böyle mahvediyor. Allah-u Teala emretti, emretmesine rağmen senden benden daha iyi bir şekilde Allah-u Teala'yı biliyor olmasına rağmen ben ateşten yaratıldım, ateş topraktan üstün dedi, gururlandı, kibirlendi. Dolayısıyla ne buyuruldu? Bir Müslümanın din kardeşini hor ve hakir görmesi ona günah olarak yeter. Efendim ben şu kadar ibadet ettim, bu kadar şunu yaptım, şöyle yaptım. Allah kabul eylesin. Ama hor gördün mü? Dalga geçtin mi? Hakir gördün mü? Sen de kimsin ya? Der gibi baktın mı? O sana günah olarak yetti. Belki de arttı. Dış görünüşe göre insanları hor ve hakir görmeyeceğiz.
göz ucuyla bakıp geçtiğimiz veya bakmaya bile değer bulmadığımız nice kimseler vardır ki, eli öpülesi, duası alınası insanlar dediklerimiz belki onlardır. Kılı kıyafeti düzgün olanla, saçı başı dağınıkmış, eli yüzü kirliymiş, iyi veya kötü diye bunları biz ayırt edemeyiz. Varlıklı oldukları halde tembellikleri sebebiyle ya da zenginliklerini gizlemek düşüncesiyle kötü giyinenler de var mı? Var. Her fakir türü giyinen insan cennete mi gidecek? Hayır. Her zengin insan kötü müdür? Hayır. Yani kalbi açıp bakamadığın için sen her geceyi Kadir, her karşına geleni Hızır bileceksin. Bir dilenci geldiği zaman yanımıza, ne yapacaksın bu parayı? Nasıl harcayacaksın? Niye çalışmıyorsun? Bir yere gideceğim diyecek mesela. Anlatamıyor. Belki hanımının bir ihtiyacı var ya. Bir de onca insan arasında sen niye onu rencide ediyorsun? Ne yapacaksın bu parayı? Sana ne? Vermeyeceksen hayır tavsiye buyur. Ya kardeşim, Allah-u Teala senin hakkında hayırlısını versin de. Ne yapacaksın? Kaddesallahu surehu. Biliyorsunuz Cüneyd-i Bağdadi derler. Bir gün camiye giderken yolda bir sarhoş görmüş. Sarhoşla karşılaşmamak için ne yapmış? Yolunu değiştirmek istemiş. Görmeyeyim diye onu. Camiye ona göre işte diğer taraftan gidecek. Cüneyd-i Bağdadi kuddisesi ruhu anlatıyor. O gece peygamberimizi görmüş rüyasında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz rüyasında Cüneyd-i Bağdadi'ye sırt çevirmiş. Devamlı Allah'ın izniyle hep rüyasında Efendimiz'i gören aleyhissalatu vesselam, Cüneyd-i Bağdadi tabii morali bozulmuş. Renkten renge girmiş. Sonra büyük bir utanç ve korku içinde sormuş. Efendim demiş, hangi kusurum oldu ki bana sırt çevirdiniz diyebilmiş. Cevap şöyle diyor. Sen bugün camiye giderken yola düşmüş bir sarhoş gördün, onu horladın, önemsemedin, ondan yüz çevirdin, başka yoldan camiye gittin. Halbuki sen onunla ilgilenseydin, onu yanına alıp ayıltsaydın ve ona bu yolun boş olduğunu anlatsaydın, doğru olanı yapmış olurdun. Sen ondan yüz çevirdiğin için ben de senden yüz çevirdim diyor. Sonra bunun devamı var ama vaktimiz yok. Salavatlar okuyor, o kişiyi bulmaya çalışıyor vesaire. Kardeşlerim, her insanın düşüncelerine saygıyı esas alan dinimiz, Allah'a gösterdiği saygıyı bildiği için onun Celle Celaluhu yarattığı kullarına da bunu gösterir. Dini değerler, mesela bugün alaydan bahsettik. Dini değerlere de insanlar ne yapıyor bugün? Şarkılarda, türkülerde alay ediyorlar. İslami ilkelerden, emir ve yasaklardan bahsederken mesela alay ediliyor. Dolayısıyla eğlence konusu yapmaya çalışıyorlar. Hafife alıyorlar. Bu zaten çok ayrı bir şey. Bugün bahsetmek istediğimiz dindar insanların, Müslümanların, alnı secdeye gidenlerin yaptıklarını konuşmaya çalıştık. Yoksa yani İslam'la alay ettiğini zanneden insanlar zaten kahru perişan olmuş hem dünyada ahirette. Ona hayır dua edersin en azından hidayeti için. Ama peki Müslümanları ne yapacağız? Hacı annemi ne yapacağız? Hacı abiyi ne yapacağız? Kendi aramızda bu birbirimize karşı havalarımızı, cakamızı ne yapacağız? Onu konuşmaya çalıştık. Allah-u Teala hem sizi hem bizi, Müslümanları, nasıl kulluk etmemiz gerekiyorsa o şekilde kulluk görevini yerine getirebilenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl ibadet etmemiz gerekiyorsa kendisine öyle ibadet edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu neden uzaklaşmamız gerekiyorsa ondan uzaklaşmayı, neye yakınlaşmamız gerekiyorsa ona yakınlaşmayı, insanlara, hayvanlara, bitkilere nasıl davranılmasını emir buyuruyorsa, razı olacaksa o şekilde davranmayı cümlemize nasip buyursun. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat edenlerin, salavat okuyanların, hem şu
dünyası hem de ahiretleri mamur olsun, zenginleşsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur. Bütün alimler böyle dediler. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Mevlana Celaleddin Rumi.

Anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlı.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gülmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli tebessüm ederdi. O, insanlar arasında ağzı en güzel, nefesi en temiz olandı. Tebessümünde ve gülmesinde sınırı asla aşmazdı. Orta yolu bir şekilde tebessüm etmek, ruha merhem, cana ilaç ve çalışmaktan yorgun düşmüş zihne rahatlıktır. Bu şekilde tebessüm etmek kişinin ruhen dingin olduğuna, mutedil bir karaktere sahip ve temiz bir gönlü olduğuna işarettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde her zaman ışıltılı bir tebessüm olurdu. Bu mütebessim çehreyle insanların karşısına çıktığında, onların gönüllerini esir eder, kalpleri ona meyleder, ruhları ona özlem duyardı. Allah Resulü'nün gülmesi veya tebessümü ya hanımları veya ashabına yumuşak ve dost canlısı davranmak, ya onların sevincine ortak olmak, ya bir haberi tasdik etmek, haberin doğruluğunu tasdik etmek için gülerdi, ya bazı olaylardan dolayı sevindiği, ya şaşırdığı, ya kendisini güldürecek bir şey işittiği veya gördüğü sebepler içindi. Lügatçiler der ki, gülmek, sevinçten ötürü dişler görünecek şekilde kişinin yüzünün yayılması ve parıldamasıdır. Sevindirici herhangi bir husustan ötürü yüz parıldarsa ağız bilinen şekilde açılır. Bu fiil uzaktan duyulabilecek şekilde sesli yapılırsa buna kahkaha denilir. Eğer sesli olduğu halde uzaktan duyulabilecek şekilde değilse buna da gülme denilir. Tebessümse gülmeden bir önceki haldir. Tebessümün gülmeyle olan durumu uyku öncesi uyuklama durumu gibidir. Üçü arasındaki fark şudur. Tebessüm, ağzın sessiz bir şekilde açılmasıdır. Gülmek, az bir sesle, kahkaha ise güçlü bir sesle açılmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl gülerdi? Abdullah bin Haris bin Cez radıyallahu anh der ki, Allah Resulü'nün gülmesi tebessümden başka bir şey değildi. Yani tebessümden fazlasını yapmazdı. Tibi rahmetullahi aleyh der ki, bu sahabi tebessümü gülmeden saymış, sonra ise istisna etmiştir. Tebessümün gülmeyle olan durumu, uykunun uyuklamayla olan durumu gibidir. Allah-u Teala'nın, onun sözünden ötürü gülerek tebessüm etti sözü de bu manada gülmeye başladı anlamına gelir. Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulü'nün dişleri görülecek şekilde güldüğünü hiç görmedim. O tebessüm ederdi. Hadisin manası şudur. Allah Resulü'nün kendisini tamamen gülmeye kaptırarak güldüğünü hiç görmedim. Bu hadislerde Allah Resulü'nün gülmesinin tebessüm şeklinde olduğuna ve tebessüm sınırını aşmadığına delalet vardır. Bu, Allah Resulü'nün genel haliydi. Ancak o, bazı durumlarda azı dişleri görünene dek gülmüştür. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, hadislerin genelinden çıkan sonuç şudur. Allah Resulü genelde tebessüm sınırını aşmazdı. Bu sınırı aşıp güldüğü çok azdır. Bu noktada mekruh olan kişinin sürekli ve çokça gülmesidir. Çünkü bu kişinin vakarını giderir. Tebessüm Allah Resulü'nün genel ahvaliydi. O ziyaretçilerini ve ashabını yüzlerine tebessüm ederek karşılardı. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh der ki, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü yanına girmem için hep bana izin verdi ve beni her gördüğünde güldü. Bir rivayetse şu şekildedir. Beni her gördüğünde yüzüme tebessüm etti. Güldü sözünden maksat, ikinci hadisten de anlaşılabileceği gibi tebessüm etmektir. Aleyyülkâri rahmetullahi aleyh der ki, bu Allah Resulü'nün güzel ahlakının kemaline işaret eder. Belki de Allah Resulü'nün Cerir bin Abdullah'ın yüzüne sürekli tebessüm etmesinin sebebi,
Jerry'nin güzel bir yüze sahip olmasıydı. İnsanların karşısına tebessümle çıkmanın nübüvvet ahlakından olduğu, kibre ters ve sevgiyi çeken bir özellik olduğu da bu hadisten çıkarılan derslerden birkaçıdır. Tebessümün başkaları üzerine büyük ve sihirli bir etkisi vardır. Allah-u Teala insanları çevresindekilere sürekli gülümseyen, nefislerden hayatın derdini tasasını gideren ve güven veren aydınlık yüzlü kişileri sevmeye meyyal yaratmıştır. Bu, güzel görülmesinde ve sahip olan kişinin övülmesinde görüş birliğine gidilmiş bir haslettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğü bazı olaylar. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü Bakî'deki bir cenazeden sonra yanıma geldi. Benim o sırada başım ağrıyor ve "Vay başım!" diyordum. Ama Allah Resulü "Asıl benim vay başım!" dedi. Sonra da "Sen benden önce ölsen sana zararı olmaz. Seni yıkarım, kefenlerim, sonra da üzerine namaz kılıp defnederim." diye ekledi. Bense "Vallahi sanki sen bunları yaptıktan sonra eve döner ve diğer hanımlarınla beraber olursun." dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerimden dolayı tebessüm etti. Daha sonra da vefat

beraber olursun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe radiyallahu anh'ın sözlerinin ölümünden sonra dahi kıskançlığa devam etmeye delaleti sebebiyle tebessüm etti. Allah Resulü'nün bu tebessümü, yumuşaklık ve cana yakınlık babındandır. Onun sallallahu aleyhi ve sellem hanımları arasında gerçekleşen bazı olaylara gülmesi. Ayşe radiyallahu anha der ki, bir gün Sevde bizi ziyaret etti. Allah Resulü onunla aramıza oturdu. Bir ayağı benim kucağımda, diğer ayağı ise Sevde'nin kucağındaydı. Ben Sevde için Harira ya da Ravi'nin şüphesiz sebebiyle Hazira yaptım. Sonra da Sevde'ye ye dedim. Ancak yemedi. Bunun üzerine ya yersin ya da yemeği yüzüne sürerim dedim. Ama yine yemedi. Ben de tabaktan bir parça yemek alıp onun yüzüne sürdüm. Bunun üzerine Allah Resulü bana karşılık vermesi için bacağını Sevde'nin kucağından kaldırdı. Sevde de tabaktan bir parça yemek alıp yüzüme sürdü. O sırada Allah Resulü gülüyordu. O sırada ''Ey Abdullah bin Ömer, ey Abdullah bin Ömer'' diye seslenen Ömer radıyallahu anh'ın sesini duyduk. Bunun üzerine Allah Resulü ''Kalkın ve yüzünüzü yıkayın, Ömer'in içeri gireceğini zannediyorum.'' buyurdu. Ayşe radıyallahu anh'a der ki Allah Resulü'nün ona olan saygısından ötürü o gün bugündür Ömer'e saygı duyarım. Hanımlarının yaptığı bu şaka aralarında espri bulunması sebebiyle Allah Resulü'nü güldürmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşta oyun oynayan Ayşe'nin söylediği söze de gülmüştür. Ayşe radıyallahu anha der ki Allah Resulü Tebük ya da Hayber gazvesinden döndü. Ayşe radıyallahu anha'nın odasında bir örtü vardı. Rüzgar esince bu örtü havalandı ve Ayşe'nin oyuncak bebekleri göründü. Allah Resulü, ''Bunlar da ne ey Ayşe?'' diye sordu. Ayşe ise ''Oyuncaklarım'' dedi. Allah Resulü oyuncakların arasında çaputtan yapılmış kanatlı bir at gördü ve ''Oyuncakların ortasında gördüğüm şu şey de nedir?'' diye sordu. Ayşe, ''At'' diye cevap verdi. ''Peki üzerindeki nedir?'' diye sorunca da ''İki kanat'' dedi. ''İki kanadı olan at mı olur?'' diye sorunca ''Sen Süleyman aleyhisselamın kanatlı atları olduğunu duymadın mı?'' diye karşılık verdi. Ayşe radiyallahu anha dedi ki ''Bu sözüm üzerine Allah Resulü güldü. Hatta azı dişlerini bile gördüm.'' Böylesi gülmeler Allah Resulü'nün hanımının kalbine nice sevinçler koymuştur. Bu tür şakalaşmalar onun kalbine nice güzel izler bırakmıştır. Hatta o sallallahu aleyhi ve sellem kalpleri sevince boğmak ve her iki tarafı da birbirine sevdirmek için eşleri böyle davranmaya teşvik etmiş ve dul bir kadınla evlenen Cabir'e ''Niye bakire değil, o senin, sen de onunla mülatefe ederdiniz.'' demişti. Eşler arasında şakalaşma ve gülüşme kalpleri sevinçle, evi ise huzur ve muhabbetle doldurur, eşler arasındaki bağı kuvvetlendirir ve sevgiyi derinleştirir. Bu hadisle kızların oynaması için oyuncaklarda suret bulundurulmasının caiz olduğuna delil getirilmiştir. Bu durum, kızlar küçük yaşlardan itibaren evlerinin ve çocuklarının işleriyle uğraşmaya alışsınlar diye, suretlerden nehi hükmünün umumundan tahsis edilmiştir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kalkanını amcasına veren ve silahsız kalan Seleme bin Ekva'ya da gülmüştür. Seleme radıyallahu anh der ki, Allah Resulü ile beraber Hudeybiye'ye geldik. Toplam 1400 kişiydik. Orada sulanmamış 50 koyun vardı. Allah Resulü bir kuyunun başına oturdu. Veya dua etti ya da kuyunun içine tükürdü. Bunun üzerine kuyudan su çıkmaya başladı. Biz de hem kendimiz su aldık hem de hayvanlarımızı suladık.
Sonra Allah Resulü ağacın altına

0: altında bizi biat etmeye çağırdı. İnsanlar arasında ilk olarak ben biat ettim. Sonra Allah Resulü diğer insanlardan biat aldı. Bir müddet sonra biat eden insanların sırasının tam orta yerinde "Biat et ey Seleme" dedi. "Ben de insanlar arasında sana ilk biat eden benim ey Allah'ın Resulü" dedim. Allah Resulü "Yine de biat et" dedi. Allah Resulü beni silahsız gördü. Bu sebeple bana bir kalkan verdi ve biat aldı. İnsanların biat sırası bitince, "Bana biat etmeyecek misin ey Seleme?" diye sordu. Ben de, "Sıranın başında ve ortasında sana biat ettim ey Allah'ın Resulü" dedim. Allah Resulü, "Yine de biat et" dedi. Bunun üzerine, ona üçüncü kez biat ettim. Sonra bana, "Ey Seleme, sana verdiğim kalkan nerede?" diye sordu. Bense, "Ey Allah'ın Resulü, amcam amiri silahsız bir şekilde gördüm. Bu yüzden kalkanı ona verdim" diye cevap verdim. Bu cevap üzerine Allah Resulü güldü ve şöyle buyurdu. "Sen Allah'ım, bana nefsimden daha sevimli gelecek birini bana ver" diyen biri gibisin. Ashabının gülmesine iştirak etmek için tebessüm etmesi. Simak bin Harp der ki, "Cabir bin Semure'ye hiç Allah Resulü'nün meclisinde bulundun mu?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi. "Evet, çok sefer bulundum. O sabah namazını kıldığı yerden güneş doğana dek kalkmazdı. Güneş doğduğundaysa kalkardı. Sahabiler konuşmaya dalar, cahiliye döneminden bahseder ve gülerlerdi. Allah Resulü de tebessüm ederdi." Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, "Cahiliyeden ve diğer ümmetlerden bahsetmenin ve gülmenin caiz olduğu ve Allah Resulü'nün de genelde yaptığı üzere en eftal olanın tebessüm etmek olduğu bu hadisten çıkan sonuçlardandır." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü veya işittiği bazı şeylere şaşırdığında gülerdi. Bazı bedevilerin cesaretine gülmüştü. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, "Bir gün Allah Resulü ile beraber yürüyordum. Üzerinde kenarları kalın bir Necran hırkası vardı. Bir bedevi ona yetişti ve şiddetli bir şekilde çekti. Öyle ki Allah Resulü'nün boynunun kenarına baktığımda bedevinin şiddetli bir şekilde çekmesinden ötürü elbisenin boynunda iz bıraktığını gördüm. Hatta hırka da yırtıldı ve hırkanın bir kısmı Allah Resulü'nün boynunda kaldı. Daha sonra bu bedevi, 'Ey Muhammed, Allah'ın sana verdiği maldan bana verilmesini emret.' dedi. Allah Resulü ona yönelip güldü ve mal verilmesini emretti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yumuşak huyluluğu, cömertliği ve yüce bir ahlak üzere olması bu hadisten çıkarılacak derslerden bazılarıdır. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, "Cahillere tahammül etme, onlara karşılık vermekten kaçınma, kötülüğe iyilikle karşılık verme, kalbi ısındırılan kişilere mal verme, cahilliği sebebiyle hat gerektirmeyen bir günah işleyeni affetme ve adeten şaşırılacak işlere gülmenin caiz olması bu hadisten çıkarılacak sonuçlardandır." Allah Resulü'nün ahlakının kemali, hilmi ve affetmesi de bu hadisten anlaşılabilecek olan hususlardandır. O sallallahu aleyhi ve sellem, yağmur yağdığı esnada hızlı bir şekilde kuytu yerlere koşan ashabının haline de gülmüştü. Ayşe radıyallahu anha der ki, "İnsanlar yağmurun yağmamasını Allah Resulüne şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü bir minber getirilmesini emretti. Bu minber namazgaha konuldu. Allah Resulü namazgaha çıkmaları için insanlara bir gün tayin etti. Ayşe radıyallahu anha der ki, "Güneş ışıklarını yaydığı vakit Allah Resulü dışarı çıktı ve minbere oturdu. Tekbir getirdi, hamd etti, sonra da şöyle buyurdu. Sizler diyarınızın kuraklığından ve zamanı gelmesine rağmen yağmurun gecikmesinden şikayet ettiniz. Allah size dua etmenizi emretti ve size icabet edeceğini vaat etti. Sonra da şöyle buyurdu: Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O, Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Allah'tan başka ilah yoktur. O, dilediğini yapar. Allah'ım, sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Sen zenginsin, biz fakiriz. Üzerimize yağmur indir ve indirdiğin yağmuru belirli bir vakte kadar bizim için kuvvet ve azık kıl. Sonra koltuk altının beyazlığı gözükecek şekilde ellerini kaldırdı. Sonra insanlara sırtını döndü ve elbisesini ters çevirdi. Sonra insanlara yönelip minberden indi ve iki rekat namaz kıldı. Allah o anda bulutları gönderdi ve gök gürlemeye ve şimşekler çakmaya başladı. Sonra da Allah'ın izniyle yağmur yağdı. Allah Resulü daha mescidine gelmeden sel gibi sular akıyordu. Sahabenin hızlı bir şekilde kuytu köşelere kaçtığını gören Allah Resulü, azı dişleri görünene kadar güldü. Ve Allah'ın gücünün her şeye yettiğine ve benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şahitlik ederim buyurdu. Tibi rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün gülmesinin sebebi sahabenin ilk başta zaruret halinde oldukları için yağmur talep etmesi, sonrasındaysa yağmurdan kaçarak kuytu köşelere sığınmasıydı. Allah Resulü'nün duasına hızlı bir şekilde icabet etmesi, Allah'ın kudretinin yüceliğine, Allah Resulü'nün Allah'a olan yakınlığına ve doğruluğuna işarettir. Allah Resulü'nün şehadet getirmesinin sebebi budur. Ayni rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü'nün gülmesi, ilk başta yağmurun yağmamasından şikayet eden sahabenin, yağmur yağdığı vakit kendilerini kuytu köşeye atmalarına şaşırması sebebiyledir. O sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu öldüğü vakit, Ümmü Kays radıyallahu anhanın söylediği söze de gülmüştü. Ümmü Kays binti Mihsan'ın azatlık kölesi Ebul Hasan Ümmü Kays'tan naklederek der ki, ''Çocuğum öldü. Ben de çok üzüldüm. Onu yıkayacak olan kişiye, ''Çocuğumu sakın soğuk suyla yıkama, yoksa onu öldürürsün.'' dedim. Ukaşe bin Mihsan, Allah Resulüne giderek Ümmü Kays'ın sözlerini haber verdi. Bunun üzerine Allah Resulü tebessüm etti ve ömrü uzun olsun. Ne dedi o diye sordu. Sonrasında ondan daha uzun yaşayan bir kadın görmedim. Kadının sözü kendisine aktarıldığı vakit Allah Resulü söze şaşırdığı için gülmüştür. Çünkü ölünün sıcak ya da soğuk suyla yıkanması ona hiçbir zarar veremez. Bu sebeple Ümmü Kays'ın ölmüş olmasına rağmen soğuk suyla yıkandığı vakit çocuğunun öleceğini söylemesi hayret edilecek bir şeydir. O sallallahu aleyhi ve sellem ashabının çok hızlı bir şekilde görüş değiştirmesine de gülmüştü. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh der ki, Allah Resulü Taif'i kuşatmasına rağmen onlara hiçbir zarar verememişti. Bu sebeple İnşallah yarın döneceğiz dedi. Bu durum sahabeye ağır geldi ve Taif'i fethetmeden çekip gidecek miyiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sabah olunca savaşa girişin buyurdu. Sahabe de öyle yaptı ve yaralandılar. Bunu gören Allah Resulü yine İnşallah yarın döneceğiz buyurdu. Bu sefer bu sözler sahabenin hoşuna gitti. Allah Resulü de bu duruma güldü. Allah Resulü duruma gülmüştü. Çünkü onlar ilk başta dönmekten kaçındılar. Fakat yaralandıkları ve düşmana zarar veremediklerini anladıkları vakit ikinci emre boyun eğdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde dün ve bugün iki farklı halde, iki farklı görüşe sahip olmalarına ve kendilerine zorluk isabet ettikten sonra doğru görüşe dönmelerine şaşırdığından ötürü de güldü. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, hadisin manası Allah Resulü'nün Taif'ten dönme emrini verirken zorluğu ve Taif'te bulunan kafirlerin gücünü göz önünde bulundurarak ashabına şefkat niyeti taşımasıdır. Bir de Allah Resulü ileride de aynen yaşanacağı gibi orayı daha sonra hiç zorlanmadan fethedeceğini biliyor ya da umuyordu. Ancak ashabının kalma ve cihad etme yönündeki hırsını görünce savaşmaya karar verdi. Ancak onlara yara isabet ettiğinde ilk emrindeki gibi yine onlara merhamet etti. Bu durum gördükleri açık zorluktan ötürü sahabenin de hoşuna gitti. Belki de onlar meseleyi incelediler ve Allah Resulü'nün görüşünün daha bereketli, faydalı, verimli ve doğruya kendi görüşlerinden daha yakın olduğunu görüp dönme kararına muvafakat ettiler ve bu duruma sevindiler. Allah Resulü de onların görüşlerinin bu denli hızla değişmesine şaşırdığından ötürü güldü. Allah en iyisini bilendir. O sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde kendisini boynuzlayan koçtan kısas alan koça da gülmüştü. Ebu Zer radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü bir gün bir yerde oturuyordu. Orada iki koç boynuzlaşıyordu. En sonunda biri diğerine vurdu ve onu alt etti. Allah Resulü de güldü. Ona, "Seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sorulunca şöyle cevap verdi. Ona şaşırdım. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, kıyamet günü onun için kısas alınacak. Müslim'in rivayeti ise şu şekildedir. Kıyamet günü her hak sahibine iade edilecek. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koçtan kısas alınacak. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste Ademoğlundan sorumlu olanlar, çocuklar, deliler, davet ulaşmayan kişiler gibi hayvanların da kıyamet gününde diriltileceğini belirtme vardır. Kur'an ve sünnetin delilleri bunu açıkça belirtmiştir. Allah-u Teala, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde buyurmuştur. Şayet şeriatın hükmü bize şer'i bir lafızla gelmişse, eğer bu lafzı zahiri üzere almaya akıl ve şeriat mani olmuyorsa, o zaman bu lafzı zahirine hamletmek vacip olur. Alimler der ki, mükafat, ceza ve sevap kıyamet günü diriltilecek olmanın şartlarından değildir. Boynuzsuz hayvan için boynuzlu hayvandan kısas alınmasıysa sorumluluk açısından değildir. Çünkü hayvanlara sorumluluk yoktur. Buradaki kısas mukabele babındandır. O sallallahu aleyhi ve sellem cennete zincirlerle götürülen topluluğa da gülmüştü. Ebu Ümame radıyallahu anh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde güldü. Biz de ona, seni güldüren nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduk. O ise, cennete zincirlerle götürülen bir topluluğun durumu hoşuma gitti diye cevap verdi. Ebu Tufeyl radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve niçin güldüğümü sormayacak mısınız dedi. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, niçin güldün diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemse, cennete zincirlerle sürüklenen bir topluluk gördüm diye cevap verdi. Sahabe, ey Allah'ın Resulü, kimdir onlar diye soruncaysa, acemlerden bir topluluk, muhacirler onları esir edip İslam'a sokar şeklinde cevap verdi. Hadisin manası şudur, bu kişiler zorla zincirler ve prangalarla esir edilir ve İslam diyarına getirilir. Sonra da Allah onları imanla rızıklandırır ve bu sayede cennete girerler. İşte Allah Resulü'nü güldüren durum buydu. O sallallahu aleyhi ve sellem, müminin işine şaşırdığından ötürü de gülmüştü. Suheyb radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü ashabıyla beraber otururken güldü. Ve neden güldüğümü sormayacak mısınız diye sordu. Sahabe de, ey Allah'ın Resulü, neden güldün diye sordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Müminin işine şaşarım. Onun tüm işi hayırdır. Eğer hoşuna giden bir şey elde ederse Allah'a hamd eder ve bu onun için hayır olur. Eğer hoşuna gitmeyen bir şey başına gelirse de sabreder ve bu da onun için hayır olur. Müminden başka tüm işi hayır olan kimse yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gülmesinin sebebinin her ticareti kazançlı ve her işi hayır olan müminin işine şaşırması olduğunu ashabına beyan etmiştir. Çünkü mümin sıkıntı anında sabreder, nimet anındaysa şükreder. O sallallahu aleyhi ve sellem, niyetleri farklı olmasına rağmen Kabe'ye yönelen ve yere batırılan bir topluluğa da gülmüştü. Ayşe radıyallahu anha der ki, bir gün Allah Resulü uyurken güldü. Sonrasındaysa uyandı. Ona, ey Allah'ın Resulü, neden güldün diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Ümmetimden bazı kimseler Kabe'ye sığınmış Kureyşli bir adam için Kabe'ye yönelecekler. Ancak Beyda gölgesine vardıklarında niyetleri farklı olmasına rağmen yere batırılırlar. Allah onları niyetleri üzere diriltecektir. Niyetleri bu kadar farklı olmasına rağmen Allah onları nasıl niyetleri üzere diriltecek diye sorduğumdaysa şöyle cevap verdi. Onları yol bir araya getirdi. Onlardan bu işi isteyenler olduğu gibi yolcular ve zorla çıkarılanlar da vardı. Ancak toplu olarak helak edilip niyetleri üzere diriltilecekler. Bu hadis Müslim'de ise şu lafızla rivayet edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uykusunda hareketlendi. Ona, ey Allah'ın Resulü, uykunda daha önce hiç yapmadığın bir şeyi yaptın, dedik. O ise şöyle buyurdu. Şaşkınlıktan ötürü, ümmetimden bazı kimseler Kabe'ye sığınmış Kureyşli bir adam için oraya yönelecekler. Ancak Beyda mevkiine geldiklerinde yere batırılacaklar. Biz, ey Allah'ın Resulü, bazen yol farklı insanları bir araya getirir dedik. O ise, evet, onların içinde bu işe niyetli olanlar, zorla çıkarılanlar ve yolcular da vardır. Ancak onları oraya getiren şey farklı olmasına rağmen tek seferde helak edilecekler ama niyetlerine göre diriltileceklerdir diye cevap verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmetinin genişliğine ve adaletine şaşırdığından ötürü gülmüştür. Çünkü Allah o kimselerin niyetlerine muttali olmuş, onların içinde bu işe niyetli olan, zorla çıkarılan ve yolculuk yapan kişilerin olduğunu görmüştür. Bu sebeple de azaba uğradıkları vakit onlara niyetlerine göre muamele etmiştir. Melik, yöneten, adıllı, adaletli, semî, işiten ve basir, gören Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. O sallallahu aleyhi ve sellem kadınların Ömer bin Hattab'dan korkmasına da gülmüştü. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh der ki, bir gün Ömer bin Hattab Allah Resulü'nün yanına girmek için izin istedi. O sırada Allah Resulü'nün yanında ona fazlaca soru soran ve sesleri Allah Resulü'nün sesini bastıran Kureyşli kadınlar vardı. Ömer izin isteyince hemen hicaba büründüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi ve içeri girdi. O sırada Allah Resulü gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, Allah yüzünü güldürsün ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun dedi. Allah Resulü ise benim yanımda bulundukları vakit senin sesini işitince hemen hicaba bürünen kadınların haline şaşırdım, dedi. Ömer ise, sen kendinden korkulmaya daha layıksın ey Allah'ın Resulü, dedi. Sonra da kadınlara yönelip, ey nefislerinin düşmanları, Allah Resulünden korkmuyorsunuz da benden mi korkuyorsunuz, dedi. Kadınlarsa, sen Allah Resulünden daha sert ve katısın, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Sakin ol ey İbni Hattab. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, şeytan seninle bir yolda karşılaşsa yolunu değiştirir. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadis zahirine yorulur. Yani şeytan ne zaman Ömer radıyallahu anh'ı görürse ondan korktuğundan ötürü kaçar ve Ömer radıyallahu anh'ın ona bir şey yapmasından korkarak yolunu değiştirip başka yola geçer. Allah Resulü'nün bu cümleden maksadı şudur. Şeytan senden korkarken kadınlar nasıl korkmasın? O sallallahu aleyhi ve sellem, Rifa'nın hanımının diğer kadınların utanacağı şeyleri açıkça söylemesine şaşırarak gülmüştür. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, bir gün ben otururken Rifa el-Kurazi'nin hanımı, Allah Resulü'nün yanında Ebu Bekir radıyallahu anh bulunuyorken geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, ben Rifa'nın nikahı altındayım ama beni bayın talakla boşadı. Ben de ondan sonra Abdurrahman bin Zübeyir ile evlendim. Ama vallahi ey Allah'ın Resulü, onun erkekliği şu elbisenin püskülü gibidir.'' Bu sözleri söylerken de elbisesinin püskülünü tuttu. O sırada kapıda bekleyen ve içeri girmesi için henüz izin verilmemiş olan Halid bin Said, bu kadının sözlerini işitti. Ve ey Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yanında açıkça söylediği şeylerden bu kadını nehyetmeyecek misin, dedi. Hayır, vallahi Allah Resulü sadece tebessüm ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadına şöyle dedi. Belki de sen Rifa'ya dönmek istiyorsun. Hayır, o senin balını, sen de onun balını tatmadıkça olmaz. Hafız İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebessümü, ya genel anlamda kadınların söylemeye çekindikleri şeyi açıkça söylemesine, ya da kadınların aklının zayıflığına şaşırmasından ötürüdür. Çünkü onu buna sevk eden şey, ikinci kocasına duyduğu kin ve ilk kocasına dönme isteğiydi. O sallallahu aleyhi ve sellem, günahlarının bağışlanması için dua eden kulun halinin Allah tarafından sevilmesine de gülmüştür. Ali bin Rebiya der ki, bir keresinde Ali radıyallahu anh'ı gördüm. Binmesi için ona bir binek getirildi. Ayağını üzengiye koyunca üç kere Bismillah, Allah'ın adıyla dedi. Bineğin sırtına bindiğinde ise Elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dedi. Sonra da bunu bizim hizmetimize veren Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Biz buna boyun eğdiremezdik ve biz Rabbimize döneceğiz dedi. Sonra da üç kere Elhamdülillah, üç kere Allahu Ekber, Allah en büyüktür dedi ve sen tüm noksan sıfatlardan münezzehsin. Ben nefsime zulmettim, beni bağışla. Günahları senden başkası bağışlamaz dedi ve güldü. Ben ona neden dolayı güldün ey müminlerin emiri diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Allah Resulü'nün de benim şu yaptıklarımı yapıp güldüğünü gördüm. Ona ey Allah'ın Resulü neden dolayı güldün diye sordum. O ise şöyle cevap verdi. Kulunun Rabbim günahlarımı bağışla. Günahları senden başkası bağışlayamaz demesi Rabbinin hoşuna gider. Başka bir rivayet ise şu şekildedir. Allah şöyle buyurur. Günahları benden başka kimsenin bağışlamayacağını biliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kulun Rabbini bilip günahlarını bağışlaması için dua ile ona yönelmesi durumunu sevdiğinden ötürü gülmüştür. O sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bazılarının mal talebi için kendilerini belli etmeye çalıştıklarını görünce tebessüm etmiştir. Amr bin Af radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü Ebu Ubeyde'yi Bahreyn'e cizye getirmesi için göndermişti. Allah Resulü Bahreyn ahalisiyle sulh yapmış, başlarına ise Ala el-Hadrami'yi emir olarak atamıştı. Ebu Ubeyde Bahreyn'den malları getirdi. Ensar da onun gelişini duydu ve sabah namazını Allah Resulü ile kılmak için geldiler. Sonrasında ise ona kendilerini belli etmeye çalıştılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce tebessüm etti ve "Herhalde siz Ebu Ubeyde'nin bir şeyler getirdiğini duydunuz." buyurdu. Onlar da "Evet ey Allah'ın Resulü." dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sevinin ve sizi mutlu edecek olanı umun. Vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Ancak ben öncekilerin önüne serildiği gibi dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, onların dünyalık için yarıştığı gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden ve onları meşgul ettiği gibi sizi de meşgul etmesinden korkuyorum. Onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden" sözü. Çünkü mal istenen bir şeydir. Mal elde etmekle nefis rahatlar ve mallık korunur. Böylece savaşa ve helake götüren düşmanlık meydana gelir. Onların bu halini görünce Allah Resulü'nün tebessüm etmesi onun güzel ahlakındandır. Onlar mal elde etmeyi arzulayarak gelmişlerdi. Bazı insanlar bir şey arzulayan birini gördüklerinde ondan tiksinir ve yüzü düşer. Ancak Allah Resulü bu durum karşısında tebessüm etmiştir. İbni Hacer rahmetullahi aleyh der ki, emirden mal istemede herhangi bir vebalinin olmadığı, emirin tabilerini müjdeleyebileceği, umut verebileceği ve dünyalık hususundaki çekişmenin dinin helakine götüreceği bu hadisten çıkarılabilecek sonuçlardan bazılarıdır.
1: Hayatın içinde Resulullah.

0: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108, 0543 224 0108, nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh Resul-i Ekrem'e, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler söyleyiniz," dedi. Efendimiz de ona, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, tanıklık ederim ki senden başka ilah yoktur. Yalnız sen varsın. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şirkinden sana sığınıyorum," diye dua et. Ve bunu sabaha çıktığın, akşama kavuştuğun ve yatağına girdiğin vakit söyle.

Alim sanma her gideni mektebe, ahlak yoksa yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen, kitap yüklü merkebe.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmme Vessalâtil qâime Âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle Ve d-derecetel rafî'a Ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte İnneke la tuhliful mi'ad.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

0: yabancı.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun. Ve Rabbimizin rahmeti, bereketi, affı ve mağfiretiyle birlikte selamı hepinizin üzerine olsun. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programını bizlere lütfeden Rabbimize şükrediyor ve sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sizlere tefsirini aktaracağımız ayet-i kerimelerin tilavetiyle programımıza başlamak istiyoruz. Maide suresinin 44 ila 47. ayet-i kerimelerini sizlere dinletecek, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'den Maide suresinden 44 ila 47. ayetleri.

Dinleyenlerim, okunan ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala'nın bizlerden ve sizlerden kabul buyurmasını niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvac-ı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan bütün şühedai İslam'ın öncülerinin ve aziz şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Maide suresinin 44. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten Tevrat'ı biz indirdik. Onun içinde doğruya rehberlik ve bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Rablerine samimi olarak kulluk edenler ve alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildikleri için onunla hükmederlerdi. Onlar ona şahitlerdi. Şu halde ey Yahudiler ve hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki, 44. ayet-i kerime ile ilgili olarak, gerçekten Tevrat'ı biz indirdik. Onun içinde doğruya rehberlik ve bir nur vardır ifadesinde, onun kanun ve hükümleri insanları hakka götürür ve insanları ona yönlendirir. Gizli kalan hükümleri ve cehalet karanlıkları sebebiyle kapalı kalan şeyleri aydınlatır. Yine ayette geçen Allah'a teslim olmuş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi. Yani İsrail oğullarının peygamberleri Tevrat'ın ahkamı ile hüküm verirler ve insanları o hükümlere sevk ederlerdi. Peygamberlik İslam'dan daha üstündür. Bir peygamber nasıl olur da Müslüman, yani Allah'a teslim olmuş adam olmakla methedilir? Peygamberlik vasfından sonra böyle vasfedilmesi en üst mertebeden en aşağı mertebeye indirmek olmaz mı dersen şöyle cevap veririm. Bazen bir vasıf başka bir vasfı methetmek için zikredilir. Burada İslam vasfının zikredilmesinden maksat, bu sıfatın önemine dikkat çekmek ve değerinin büyüklüğüne işaret etmektir. İşte bu sebeple büyükler, yani peygamberler bununla tavsif olunmuştur. Nitekim Kur'an'ın başka yerlerinde peygamberlerin salih olmakla, meleklerin de iman ile vasfedilmeleri de bunun gibidir. Şerefli insanların vasıfları, vasıfların en şereflileridir denilmiştir. Şair de bu hususta şöyle der: ben sözlerimle Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı övmüş değilim. Ama Muhammed aleyhissalatu vesselam ile benim sözlerim değer kazanmış oluyor. Ayet-i kerimede geçen Yahudilere onlar hüküm verirlerdi, yani kendi aralarında hükmederlerdi. Bu ifade onların lehine veya aleyhine hüküm verirlerdi demekten daha geneldir, daha şumullü bir ifadedir. Yine ayette geçen Rablerine samimi olarak kulluk edenler ve alimler de, yani onlar da Tevrat'ın ahkamıyla hükmederlerdi. Bu kişiler Harun aleyhisselam neslinden peygamberlerin yolunda giden ve Yahudilerin dinini koruyan zahitler ve alimlerdir. Yine ayet-i kerimede geçen Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildikleri için

İslam'la hükmederlerdi. Yani peygamberleri tarafından korumaları istenilen kitapla hükmederlerdi. O kitap Tevrat'tır. Peygamberleri onlardan Tevrat'ı kaybolmaktan ve tahrif edilmekten mutlak surette korumalarını istemişlerdi. Şüphesiz ki peygamberlerin bu talebi Tevrat'ın ahkamından hiçbirinin ihlal edilmeden icrası için onları yerlerine vekil bırakmak anlamına gelir. Rabbaniler, yani Rablerine samimi olarak kulluk edenler ve alimler de peygamberlerinin vasiyetleri ve talepleri gereği Allah'ın kitabını korumakla görevli oldukları için onunla hükmederlerdi. Yine ayette geçen onlar ona şahitlerdi. Yani onu kontrol altında bulundururlar, kavimlerinin onu değiştirmesine izin vermezlerdi. Şüheda kelimesi hazır olma, orada bulunma anlamındaki şuhud kelimesindendir. Şu halde ey ileri gelenler ve alimler, kim olursa olsun insanlardan korkmayın. Tevrat'ın ahkamına riayette ve korumada sizden önceki peygamberlerle onların taraftarlarına tabi olun. Tevrat'ın hukukuna riayetsizlik hususunda benden korkun. Kaldı ki nasıl olur da Tevrat'a kötü emellerle el uzatabilirsiniz? Bu sebeple hüküm verirken Allah'tan başkasından korkmaktan, zalimin zulmünden korkarak veya bir büyüğün takibinden çekinerek hüküm verirken yağcılık yapmaktan nehyedilmişlerdir. Bu ayet, bu hükme Müslüman hakimlerin de dahil olduğuna delalet etmektedir. Ayet-i Kerime'de geçen ayetlerimi rüşvet, makam ve diğer dünyevi zevklerden az bir bedel karşılığında satmayın. Çünkü onlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, özellikle o ayetlerle ameli terk ederek elden kaçırdıklarına nispetle çok az ve değersizdirler. Satmak bir ticaret malını parayla değiştirmektir. Yani para karşılığında onu almaktır. Daha sonra aldığına rağbet ederek, verip terk ettiğinden yüz çevirerek kendisine ait aynı ve manevi bir şeye karşılık başka bir şeyi almak için istiare olunmuştur. Yani karşılığında kendiniz için bir şey alarak Tevrat'ta bulunan ayetlerimi yerlerinden çıkartarak onlarla ameli terk ederek değiştirmeyiniz. Bu dünya bir cife, pislik ve değersiz. Böyle murdar bir varlığa karşı nasıl açgözlü olabilirim? Müellifimiz bu beyitten sonra şöyle devam ediyor. İster otorite sahibi birinden korkmak gibi bir zararı savmak için olsun, isterse dünyevi hazlara tamah etmek gibi bir menfaati celbetmek için olsun, açık olarak tahrife yönelmeleri yasaklanmıştır bu ayeti kerimeyle. Onları yaptığı tahrifte olduğu gibi kim olursa olsun hor görerek veya inkar ederek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, Allah'ın indirdiğini hor görmeleri ve ondan başkasıyla hükmetmekte inat etmelerinden dolayı işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Ve işte bu sebeple Allah onları zalimler ve fasıklar diye de nitelendirmiştir. Kafirlikleri Allah'ın indirdiğini inkar etmeleri, zalimlikleri Allah'ın indirdiğinin hilafına hüküm vermeleri ve fasıklıkları ise Allah'ın indirdiğinden sapmaları sebebiyledir. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerime ile ilgili müfessirimizin bize aktardıkları burada bitiyor. Maide suresinin 45. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tevrat'ta
onlara şöyle yazdık: cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılık kısas vardır. Kim bunu, yani kısası bağışlarsa, kendisi için o bir kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir. Ayet-i Kerime'de geçen Tevrat'ta onlara, yani Yahudilere şöyle yazdık, farz kıldık demektir. Cana can, yani başkasını haksız yere öldüren öldürülür. Göze göz, yani haksız yere göz çıkaranın gözü çıkarılır. Buruna burun, haksız yere başkasının burnunu kesenin burnu kesilir. Kulağa kulak, haksız yere başkasının kulağını kesenin kulağı kesilir. Dişe diş, haksız yere başkasının dişini sökenin dişi sökülür. Ve yaralara karşılıklı kısas vardır. Yani denkliği bilinebilen durumlarda kısas vardır demektir. Kemik kırmak veya karşıdakinin karnını deşip yaralamak ve benzeri eşitliğin sağlanılması mümkün olmayan yerlerde kısas yapılmaz. Çünkü bu yaralamaların nereye kadar ulaştığına vakıf olmak mümkün değildir. Bu çeşit yaralamalarda diyet veya hükümet, yani miktarı şer'an belli olmayıp ehli vukuf, yani bilir kişi tarafından tayin edilen bir diyet vardır. Kısasa müstahak olanı kim bağışlarsa, yani kim kısas yapılacak hasmını bağışlarsa, affederse, ayette bağışlamanın tasadduk olarak ifade edilmesi buna mübalağalı olarak teşvik içindir. O, yani bağışlaması kendisi için kefaret olur. Allah Teala bağışlayanın geçmiş günahlarını affeder. Bağışlayan kişi kafir ise küfürde devam ettiği için bu onun günahlarına kefaret olmaz. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: kim vücudunun herhangi bir yerinden yaralanır da Allah rızası için yapana karşılık vermeyi terk ederse, bu onun günahlarına kefaret olur. Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: üç şey vardır ki kim kıyamet gününde imanlı olduğu halde bunlarla gelirse, cennetin istediği kapısından girer ve istediği kadar huri ile evlenir. Bunlar, katilini affetmek, her farz namazın ardından 11 defa İhlas suresini okumak ve gizli, yani belgesiz olan bir borcu ödemektir. Bu hadisi şerifi İmam Münziri Tergib adlı eserinde zikretmektedir aziz dinleyenlerim. Bazı müfessirler ayet-i kerimedeki lehu kelimesinden kendisi için manasındaki bu zamirin yaralayan veya öldüren yerine kullanıldığı görüşündedirler. Buna göre kendisine karşı suç işlenen kimse onu yapanı bağışlarsa, kısas yapıldığında nasıl kefaret oluyorsa, bu bağışlama da suçu işleyenin günahına kefaret olur ve bu sebeple ahirette sorguya çekilmez. Bağışlayanın ecri ise Allah'a aittir. Yine ayet-i kerimede geçen kim Allah'ın indirdiği hükümler ve kanunlar ile hükmetmezse, işte onlar zalimlerdir. Yani zulümde aşırıya giden, Allah Teala'nın koyduğu sınırları aşan ve bir şeyi kendi yerinden başkasına koyan kimselerdir. Yüce Rabbimizin Maide suresinin 46. ayetinde bizlere neler buyurduğundan söz ederek sohbetimize devam edeceğiz. Maide suresi 46. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. O peygamberlerin peşinden, kendisinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak
Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet ve bir nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden, takva sahiplerine bir hidayet ve bir öğüt olan kendinden önce İncil'i verdik. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şöyle başlıyor. Ayette geçen o peygamberlerin peşinden kendisinden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Bu ayet yukarıdaki gerçekten Tevrat'ı biz indirdik ayetine atfedilmiştir. Yani yukarıda zikri geçen peygamberlerin peşinden arkalarından onu gönderdik. Onlardan sonra onu getirdik demektir. Ayetin manası şu şekildedir. Zikrettiğimiz peygamberlerin ardından Hazreti İsa'yı gönderdik ve onu onların izinden giden biri kıldık. Ona da Tevrat'ta olduğu gibi içinde hidayet ve bir nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden, takva sahiplerine bir hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik. Ayette içinde hidayet bulunan buyurularak, İncil hidayeti de ihtiva eden bir kitap olarak tanıtıldıktan sonra, takva sahiplerine bir hidayet buyurularak, onun tamamının hidayet kılındığı belirtilmiştir. Takva sahiplerine bir hidayet ve öğüt olarak tahsis edilmesi, onların İncil'in yol göstermesiyle hidayete ermeleri ve onun faydalarından yararlanmaları sebebiyledir. Hafız şöyle demiştir diye müellifimiz aktarıyor şu beyti bizlere. Süleyman'ın yüzüğü gibi bir yüzük olmazsa şayet, yüzüğün nakışı ne üstünlük kazandırır? Süleyman aleyhisselam meşrebinde olan yüzükten yararlandığı gibi, takvası ağır basan da kitaptan istifade eder. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Maide suresinin 46. ayetine dair bizlere aktardıkları burada sona eriyor. Ve sohbetimizin son konusu olan 47. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız bu ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İncil'e inananlar Allah'ın onda indirdiği hükümler ile hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Müellifimiz diyor ki, İncil'e inananlar Allah'ın onda indirdiği hükümler ile hükmetsinler. Yani biz ona İncil'i verdik ve İncil'e inananlar Allah'ın onda indirdikleri ile hükmetsin dedik. Kim inkar ederek ve hor görerek Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Asiler ve imandan çıkan kimselerdir. Bu ayet İncil'de ahkamın bulunduğuna, yani bir takım hükümlerin bulunduğuna, Hazreti İsa aleyhisselamın müstakil bir şeriate sahip olduğuna ve yalnız Tevrat'ta olanlarla değil, az veya çok olsa da İncil'de bulunan hükümlerle amel etmesinin emredilmiş olduğuna delalet etmektedir, işaret etmektedir. Ayette hakimler için de büyük bir tehdit vardır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Adil hakim kıyamet günü getirilir ve öyle şiddetli bir azapla karşılaşır ki, iki hurma tanesi hakkında bile olsa hiç kimse için hüküm vermemiş olmayı temenni eder. Adil hakimin durumu böyle olursa, zalim ve rüşvetçi hakimin durumunu düşün nasıl olur? Başka bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. Hakimler üç sınıftır. İkisi cehennemde, biri cennettedir. Cehenneme girecek olan bir grup hakim,
bilerek adaletsiz hükmettiği için, diğeri de bilmeden hata ile hükmedip de insanların haklarını helak ettiği için girer. Hak ile hükmeden hakim ise cennete girer. İmam Sehavi'nin El-Mekasidul Hasene adlı eserinde bu bilgiler yer almaktadır diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Kıymetli dinleyenlerim ve bizlere müellifimiz şu hadiseyi aktarıyor. Anlatıldığına göre İsrailoğulları aralarındaki davaları görmesi için 3 hakim tayin ederdi. Öyle ki davacı davasını birinci hakime götürüp de hasmı onun hükmüne razı olmazsa kalbinin tatmin olması için ikinciye ve sonra da üçüncüye müracaat ederlerdi. Bir gün kral bu hakimleri denemek için tebdili kıyafet edip bir kısrağa bindi ve gelip bir kuyunun başında durdu. O sırada bir adamın ineğini ve buzağısını sulamak için oraya getirdiğini gördü. Adam hayvanlarını sulayıp dönmek istediği sırada kral buzağıya eliyle işaret etti ve hayvan kısrağın yanına geldi. Buzağının sahibi ona her ne kadar seslenip çağırdıysa da buzağı ona kulak vermedi ve anasının yanına gitmedi. Bunun üzerine adam nasıl mümkün olursa o şekilde onu sürüp götürmek için geldiğinde kral ona, "Bre adam, buzağıyı benim bu kısrağım doğurdu. Çek git ve beni buzağımla bırak." diye çıkışınca adam, "Hayret, buzağı benim malım ve onu benim bu ineğim doğurdu." dedi ve aralarında tartışma çıktı. Sonra birinci hakime davalarını götürdüler. Kral adamdan önce davranıp hakimin yanına yaklaşarak, "Eğer buzağının bana ait olduğuna hükmedersen sana şu kadar para veririm." dedi. Hakim de bunu kabul edip kral lehine hüküm verdi. Adam buna razı olmadı ve ikinci hakime başvurdular. O da aynı şekilde rüşvet karşılığı buzağının krala ait olduğuna hükmetti. Adam buna da razı olmadı ve üçüncü hakime müracaat ettiler. Kral bu hakime de rüşvet teklif edince o, "Ben bu hükmü veremem, hayızlıyım." dedi. Kral ona, "Sen ne diyorsun? Erkekler hayız görür mü hiç? Hayız kadınlara mahsustur." deyince hakim ona, "Benim sözüme şaşırıyorsun da kendininkine neden şaşırmıyorsun? Erkekler hayız görmediği gibi kısrak da buzağı doğurmaz." diye karşılık verdi. İşte kral orada, önceki iki hakim ateşte, bir hakim ise cennettedir dedi. Bu söz o kralın dilinden nakledile gelmiştir. Bazıları ise bu sözü Üsküdarlı yani Aziz Mahmud Hüdayi Kaddesallahu Sirrahul Aziz namıyla meşhur olan Şeyh Hazretlerinin ağzından naklen zikrederler diyor müellifimiz ve ayet-i kerimelere ait tefsirini burada nihayete erdiriyor. Kıymetli dinleyenlerim, bizler de bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının sonuna gelmiş oluyoruz bu vesileyle. Yüce Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
0: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
1: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyor.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari, ezan 9:32, Müslim, salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kolum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzeli dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın. Çok yücesin.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Mevlana Hazretleri Mesnevisinde buyuruyor ki, İnsanı inciten kişinin Allahu Teala'yı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Rivayet ediliyor ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir sahilden geçiyormuş efendim. Testiyi başına dikip şarap içen bir genç görmüş. Aynı genç bir yandan da yanındaki bir kadına taşkınlık ediyormuş o anda. Muhyiddin-i Arabi içinden şöyle geçirmiş. İnsan demiş, mahlukat içinde kendisini en aşağı bilmeli, mütevazi olmalı. Ama ben herhalde demiş, şu günahkar gençten daha üstünüm. Yani şarap da içmiyorum, herhangi bir kadına laubali hareketler yapmıyorum, ahlaksızlıklar yapmıyorum. Yani ben üstünüm diye geçirmiş. Tam o sırada denizden bir feryat duyulmuş. Batıyoruz, yok mu yardım eden, imdat? Bu sesi duyan genç elinden testiyi atmış, kaşla göz arasında ve birkaç dakika içinde boğulmak üzere olan dört kişiyi kurtararak güç bela sahile getirmiş. Sonra da olan biteni hayretler içerisinde izleyen İbn-i Arabi Hazretleri biraz önce aklından geçen tereddütlerine cevabı bulmuş. Bak dedi kendi kendine, o küçümsediğin, günahkar ve hakir gördüğün genç dört kişiyi birden kurtardı. Ya sen ne yaptın? Bön bön baktın, bir kişiyi bile kurtaramadın. Kardeşlerim, anlatmaya çalıştığım kıssada da mahiyet ne? Bizim davranışlarımız var. Hal hareket diyoruz. Yani zahiri davranışlar. Karşımızdaki insanların da görmesek daha iyi olur dediğimiz hataları, yanlışları olabilir. Ama göremediğimiz bazı kabiliyetler, cevherler de olabilir. Peygamberlerin dışında hiç kimsenin son nefes garantisi diye bir şeyi yoktur. Bu yüzden hak dostları Allah'ın kullarını istihkarı, kalbin cinayeti olarak kabul etmişler. Nedir istihkar? Tam konuşmaya çalıştığımız şey, kendini ondan üstün görmen. Yine bir Allah dostu demiş ki, yavrularım, size bugün öyle kolay bir şey anlatacağım ki, kolay olmasına rağmen mana bakımından çok ağırdır. Buyurunuz efendim demişler, hemen anlatmış. Eğer siz bu ilim meclisine gelirken evinizden çıktınız, dolaştınız, sokakları geçtiniz, bu zamana kadar etrafta gördüğünüz herhangi bir insandan daha üstünüm duygusuna kapıldıysanız bu bir tevbe gerektiren suçtur demiş. Allah Allah. İçki içeni gördün, aferin diyecek halin yok evladım, ama o içkiye sen suç bulacaksın. Bu bir günahkar diyeceksin. Zina etmiş. Evet, ne kadar kötü bir şey. Ama o bir haramı işlemiş. Sen o harama düşmanlık edeceksin. Seni gidi zinakar, seni gidi alkolik, seni gidi uyuşturucu müptelası, beş para etmez adam diyemezsin. Yarın tevbesine sen şahit olamayabilirsin. Sen son nefesini vermiş, münker ve nekirin testinden, o sorgu ve sualinden geçememiş sınıfta kalmış olursun da, o küçümsediğin insan bir tevbe etmiştir, canı gönülden şaşar kalırsın evladım demiş. Aynen böyle. Kardeşler, biz yapılan yanlışı eleştireceğiz. İnsanları değil, günahları eğer pazara çıkarmak istesek, İlk önce kendi hatalarımızı, kendi yanlışlarımızı, kendi günahlarımızı o pazara çıkarmalıyız. Ama nefsimize ağır geliyor, değil mi? Tamam, nefsimize ağır geliyorsa önce kendi aynamızda kendi hatalarımızı değerlendirelim ki başkalarına göz geçsin. Bir hak dostunun dediği gibi, zaten demiş vakit bulamazsın, ne güzel demiş. Neye vakit bulamazsın? Başkalarının hatalarını, kusurlarını bulmaya, kendi hatalarından vakit bulamazsın demiş. Kardeşlerim, kimin Allah indinde yani Allah katında ne durumda olduğunu kimse bilemiyor. Allahu Teala üstünlüğü bankadaki parana, üstünlüğü hangi hocanın, hangi şeyhin akrabası olduğuna, üstünlüğü kaç tane kitap okuduğuna, üstünlüğü tesbihatının ne olduğuna, üstünlüğü kaç tane hafız okuttuğuna vesairesine, nedenlere baktığınız zaman tek nedenlerle değil, takva şartına bağlamış. Yani samimiyetle ve Allahu Teala'nın her an seni görüyor olması bilincini hisseder bir hayat. Ve takva nerede? Kalpte. Dolayısıyla kalbin pencereleri sadece Allah'a açıktır Celle Celaluhu. O pencereler Allahu Teala'ya açıktır. İnsanların kalplerine yarıp bakabilir misin? Bilemezsin. Bugün bazı tetkikler var değil mi? Görüntüleme metotları var. Orada damarlar görünüyor. Kan akışı, kapakçıklar ama öte taraftakini göremiyorsun, görüntüleyemiyorsun. O zaman Allah katında kimin daha üstün olduğunu anlamak da biz insanlar için imkansızdır. Böyle bir yarışın içine girmeyip ben senden daha üstünüm, senin şunların var diyeceğimize bugün son nefesi verirsem ki ihtimal her gün on binlerce insan ölüyor, ben bugün son nefesimi verirsem namazlarım ne alemde, aldığım borçlar var mı ne alemde, yediğim kul hakları var mı, gıybetler var mı, ben ahirete ne götürüyorum sualini düşünmek lazım. Bu hususta hepimize çok büyük dersler veren Peygamber Efendimiz buyurun sallallahu aleyhi ve sellem bakın nasıl uyarıyor her birimizi. Saçı sakalı birbirine karışmış, eski püskü elbiseler içerisinde, kimsenin itibar etmediği niceleri vardır ki, Allah'a yemin etse, Allah onun yeminini boşa çıkarmaz. Allah Allah. Tirmizi'de geçiyor. Yine, size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar, hem zayıf oldukları, hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önem vermediği, fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah'ın gerçekleştireceği kimselerdir. Ve devam ediyorlar, size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalpli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir. Buhari ve Müslim'de geçiyor. İki hadis-i şerifte neyi öğrendik kardeşlerim? Cennetlik vasıflı insanlar umulur ki çok dikkat etmediğimiz, böyle baktığımız zaman dikkat edici bir şey göremediğimizi düşündüğümüz insanlar. Belki de biraz kınadığımız değil mi? Ama Allahu Teala'ya nazı, naz makamı daha doğrusu o kadar büyük ki. Fakir, fukara mesela. Selam verilmiyor mu? Eyvah! Tam tersine böyle kırmızı halıların serildiği, efendim hoş geldiniz, hocam buyurun buyurunların çoğaldığı bir dünyada mı yaşıyoruz? Ne kadar önemli. Peki bizi cehenneme, Allah muhafaza, ne yaklaştırıyor eğer katı kalpliysek, kabaysak, cimriysek ve hava atarak yolda yürüyorsak, Allah muhafaza. Demek ki biz Müslümanlara yakışan Allahu Teala'nın kullarına hüsnü zan besleyeceğiz. Hürmetkar olacağız, değer vereceğiz ve bize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle muamelede bulunacağız. Bugün maalesef sosyal medya yanlış kullanılıyor. Maalesef kocasıyla, hanımıyla, çocuğuyla yediği yemeklerin ne olduğu, kocasına sürpriz yapmış o sürprizin ne olduğu, aileyi ilgilendiren videoların, fotoğrafların, takılan o takıların, eğlenilen o zamanların aktarılması da aynı kategoriye giriyor. Hep beraber bir kendimize çeki düzen verelim. Kendimizi ilgilendiren, kendi mutluluklarımızı başka insanların gözüne nazar olsun bize diye sunmayalım. Ne olur? Bu programımızı şu dakikaları dinleyen siz kardeşlerimiz, etrafınıza yayınız. Ben size anlattım bir kardeşiniz olarak, sizin de göreviniz kendi ailesini, efradını, özelini, yemeğini, takısını, sürprizini ballandıra ballandıra anlatan ey kardeşlerimiz, varsa onları tatlı tatlı uyarın, ne olur insanlara özendirecek, insanların o belki menfi bakışlarını üzerinize alacak hal ve hareketlerde bulunmayın, Allah'a hamd edin sadece insanlarla paylaşacağınıza. Ya Rabbi sana şükürler olsun deyin ve ne olur kendi özellerinizi paylaşmayın. Çünkü sizin o paylaştıklarınızın yüzde birini bulamayan insanlar, belki siz eşinizden bahsediyorsunuz, eşinizi teşhir etmiş oluyorsunuz, benim eşim niye böyle değil diyor. Evinizdeki eşyaları gösterdiğinizde, yeni bir ürün aldım, şunu aldım, bak ev oturma odası takımı aldım, çok da güzel oldu demenizin ne faydası var? Bunlara da inşallah dikkat edelim. Devam edelim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri kardeşlerim, El-Hucurat suresinde bu konumuzla alakalı çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Şimdi sözlerin en önemli ve güzeline geçelim. Mealen, ey müminler, bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. İnsanları küçük görmek sözle olabilir dedik. Sosyal medyada o yanlış hareketlerle olabilir dedik. Bir de kaş göz hareketleriyle küçümsemek. Bu da Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde yasaklanmıştır kardeşlerim. El-Hümeze suresinde geçiyor. Şu şekilde mealen, insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle eğlenmeyi adet haline getirenlerin vay haline. 14 asır önce inen Kur'an'dan söz verdi. Demek ki bugün karşılaştığımız bu küçümseme işaretleri, yüz ifadelerimiz o zaman da vardı. Ondan öncesinde de vardı Allahu Alem. Peki bu kaş göz hareketlerini biz niçin yapıyoruz? Birisi bizimle konuşurken onu ciddiye almadığımızı fark ettirmek için, kendisiyle alay ettiğimizi, küçük gördüğümüzü ifade eden, yani kibirimizi ne yapmış oluyoruz? Ortaya koyuyoruz. Bunun da vay haline uyarısıyla ne büyük belalara yol açabileceğini unutmayalım. Kardeşler, demek ki bunlar esasen kâfirlere ait bir vasıf. İnsanları arkalarından söz ve hareketlerle çekiştirip hakir görmek, küçük görmek, alay etmek kâfirlere ait bir vasıf. Peki böyle yapanlar kâfir mi oldu? Hayır. Burada anlatılmak istenen onlara bunun yakıştığı. İnşallah mevzu iyi anlaşılmıştır. Yani bundan uzak durman gerekiyor. Allahu Teala bize bu emirleri, bu yasakları, bu uyarıları yaparken bizim daha dikkatli olmamız için bu tehdit dilini de bize sunuyor. İyi anlamamız lazım. Mümin, müminin kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yardımsız bırakmaz ve küçük görmez. Aslında bir insan büyüklük taslıyorsa kardeşlerim, onun daha aciz olduğunu belirtmek durumundadır. Buna ibadullahi istihkar deniyor. Ne demek bu? Yani Allah'ın yarattığı insanlara küçümseme, tahkir nazarıyla bakmak. Aslında bu en başta kendi haddini bilmiyor olduğunun da bir ispatıdır. Neden? Çünkü bir insan kendini bilse, nasıl var edildiğini bilse, ne kadar aciz olduğunu bilse, nasıl bir bebeklikten bu zamanı geldiğini bilse, çok affedersiniz, yemeden duramadığını bilse, nefes almadan duramadığını bilse, su içmeden yaşayamayacağını bilse, çok af buyurun, yediklerini içtiklerini dışarı çıkaramazsa patlayıp öleceğini bilse, değil mi? Bu havalara girmez. Allah korusun. Ya Allah'a aitiz biz ve ihtiyaç sahibiyiz. Bizim neyimiz var? Benim dediğim ne var bana kalan? Hadi malı bıraktık, mülkü bıraktık. Ben bile bana ait değilken ben kimim? Neden bahsediyorum? Dolayısıyla Hazreti Ali aklıma geliyor radıyallahu an. Bir gün buyurmuşlar ki övünmek demiş. Adem oğlunun neyine ya? Övünmek Adem oğlunun neyine ki? Evveli yani öncesi bir nutfe, sonu ne? Bir cife. Mahvolacaksın. Çamur, su karışımı bir şeysin sen. Kendi rızkını yaratamıyorsun. Kendini helakten de kurtaramıyorsun. Nefes almadan duramazsın, uyumadan duramazsın, yemeden duramazsın ve hala beylik taslarsın. Hala hava atarsın. Hala ben böyleyim, şöyleyim dersin. Sen kimsin? Küçücük gözle görünmeyen bir mikrop yüzünden. 2 senedir pandemi pandemi. Hadi nerede senin gücün ey insan? Nerede senin gücün? Okullar bitir, diplomaları al, 10 sene, 20 sene oku, profesör ol, ordinarius profesör ol, sonra küçücük bir pıhtı atıyor beyninde. Efendim, şimdi karşınızda ordinarius profesör falan filanı davet ediyorum. Buyurun mikrofon sizde diyor. Efendim, bir şeyler söyleyin. Artık profesör karşında değil. O pıhtıyı yemiş beynine. Hebele hübele hebele hübele diyor, millet gülmeye başlıyor. Ne oldu ya bu profesöre, ordinarius'e? Adını söyleyecek bir hal bulamıyor kendinde o küçücük bir pıhtı beyninde attığı zaman. Çok affedersin, büyük abdestini tutamıyor. Hani nerede senin diplomaların? Tüm dünyayı saracak mevcudatın olsa, maddi gelirlerin olsa, kendi hastahanelerin olsa kurtarabiliyor musun ölümden kendini? İşte Hazreti Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Övünmek Ademoğlunun neyine? Allah-u Teala'nın o kudreti, ilahi azameti karşısında acziyet içinde olmalıyız. Hiçliğimizin farkında olmalıyız. Temiz bir bardakta bulunan bir su düşünün. Tertemiz bir su, saf, içi görünüyor. Çok affedersiniz, bir damlacık ya, bir damlacık bir pislik, necaset dediğimiz bir madde düşse, o sudaki o saflık, o kıymetten eser kalır mı? İçebilir misiniz? Hayır. İşte Allah'ın kullarını küçük gören, alay eden, kibirli kibirli onlara selamsız sabahsız yürüyen, alımlı çalımlı insanlar bilmeli ki hak katındaki değeriniz de yok oluyor. Kendini dev aynasında görmek. Fatır suresinde buyruluyor ki her kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Celle Celaluhu. Yani sana bana düşen ben böyleyim. Bu kadar zenginim, bu kadar yakışıklıyım, bu kadar ünlüyüm. Bir kitap yazıyorum, 100 milyon satıyor. Televizyona çıkıyorum, milyar kişi beni izliyor. Ben ne kadar güzel bir kızım falan, bunları bir geç. Çünkü sana ait olan bir şey yok. Senin güzelliğin de, onun parası da, bunun aldığı o izlenme rakamları da, her şey Allah'ın bir imtihan dünyasındaki sana verdikleri. Dolayısıyla biz tevazu halinde hiç olduğumuzu bileceğiz. Ben bir hiçim. Acziyet içerisinde olacağız ve salih amellerle Rabbimize yaklaşmaya çalışacağız. Eğer böyle yaparsak Allah'ın izniyle kazanacağız. Öbür türlü o havamız zaten bizim burnumuzdan getiriliyor. İstediğin kadar havalı yürü, alımlı çolumlu yürü. Siz de kimsiniz ya falan de. Bize zaten gösteriyorlar. Halep oradaysa arşın burada demişler. Yani Allah katında yegane üstünlüğün takva olduğunu öğrendik. Takvanın anlam olarak bir cümleyle tekrar edelim. Rabbimizin rıza ve muhabbetinden mahrum kalma korkusuyla eyvah diye diye haramdan, hatta şüphelilerden titizlikle sakınmak ve Allah'ın Celle Celaluhu emirlerine uymaya çalışmak, ibadetlerde, taatte, efendim gayret etmek. Allah dostları böyle demişler takvayı anlatırken. Yani onların da nefsani arzuları var mı? Var. Onları bertaraf etmeye çalışmışlar yapabildikleri kadar. Kardeşlerim, bir defasında Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor radiyallahu anha. Bir defasında diyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem hitaben, "Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu" diye bir cümleden bahsetmiş. Yani Ayşe annemiz diyor ki, o zaman bir hata yapmıştım, ağzımdan kaçıverdi. Safiye annemiz radiyallahu anha, onu diyor biraz küçümser gibi olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor buyurdu ki, "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denize karışsaydı, onun suyunu bozardı." Allah Allah. Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor. Yani bakın kardeşlerim, her insan hata yapabiliyor. Biz de hata yapabiliriz daha doğrusu. Ama bu hatalardan kurtulmak için yaptığımızı fark etmemiz lazım. Biz de bu yok. Gıybet ediyoruz, gıybetin haram olduğunu biliyoruz. Zina ile Allah muhafaza bakın eş değer olduğunu biliyoruz. Düşünsene dünyadan giriyorsun, ölüyorsun. Kabir, şu bu hepsinden sonra Allah muhafaza cehennemde zina edenlerle beraber aynı yerdesin. Ama ben zina etmedim. Ne kadar korkunç bir sahne. Etmedin ama gıybet ettin. Biz hafife aldık gıybeti. Aynen onun gibi. Bugünkü programda bunları konuşuyor olmamızın sebebi ne? Gündemimize alalım. Küçük görenlerden olmayalım kardeşlerimizi. Ya demek ki benim için bunlar esas gündem. Doların ne kadar olduğu, bugün akşam hangi dizinin oynayacağı, hangi futbol müsabakasında kimin gol attığından önce benim öğrenmem gerekenleri bir öğrenmem gerekiyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allahu Teala bana, birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki hiç kimse diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin. Yine hiç kimse bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti. Müslim ve Ebu Davud'da geçiyor. Kardeşler, Allahu Teala yemek yer mi? Haşa. Yemekten içmekten münezzehtir. Allahu Teala ya iyilik yapamam, çünkü bir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla ben nasıl Allah'a iyilik yapmış olurum? Mesela hadi ben insanım, ihtiyacım var. Beni bir konuda ne yaptın? Savundun, bana bir iyilik yaptın. Peki ben nasıl iyilik yapacağım? Allahu Teala yarattığı kullarına insan gibi davranmamı istiyor. Bunu anlayacağım. Havaya girmeyeceğim. Ona karşı üstünlük efendim taslamayacağım. Hor görmeyeceğim. Onunla efendim bir mecliste karşılaştığım zaman zengin mi fakir mi böyle bir bela kontrol ederek selam verip vermemeye girmeyeceğim. Allah'ın selamını her yerde vereceğim. Mesela bunları Allahu Teala istiyor. Su içmekten münezzeh. Ama sen birine su içirdin. Allahu Teala da kuluna iyi davrandığın, ona su içirdiğin için sana iyi davranıyor. Böyle anlamamız lazım. Kardeşler, kibir şeytanın cennetten kovulmasına neden oldu. İnsanı da işte böyle mahvediyor. Allahu Teala emretti, emretmesine rağmen senden benden daha iyi bir şekilde Allahu Teala'yı biliyor olmasına rağmen ben ateşten yaratıldım, ateş topraktan üstün dedi. Gururlandı, kibirlendi. Dolayısıyla ne buyuruldu? Bir Müslümanın din kardeşini hor ve hakir görmesi ona günah olarak yeter. Efendim ben şu kadar ibadet ettim, bu kadar şunu yaptım, şöyle yaptım. Allah kabul eylesin. Ama hor gördün mü? Dalga geçtin mi? Hakir gördün mü? Sen de kimsin ya? Der gibi baktın mı? O sana günah olarak yetti. Belki de arttı. Dış görünüşe göre insanları hor ve hakir görmeyeceğiz. Göz ucuyla bakıp geçtiğimiz veya bakmaya bile değer bulmadığımız nice kimseler vardır ki eli öpülesi, duası alınası insanlar dediklerimiz belki onlardır. Kılı kıyafeti düzgün olanla, saçı başı dağınıkmış, eli yüzü kirliymiş, iyi veya kötü diye bunları biz ayırt edemeyiz. Varlıklı oldukları halde tembellikleri sebebiyle ya da zenginliklerini gizlemek düşüncesiyle kötü giyinenler de var mı? Var. Her fakir türü giyinen insan cennete mi gidecek? Hayır. Her zengin insan kötü müdür? Hayır. Yani kalbi açıp bakamadığın için sen her geceyi Kadir, her karşına geleni Hızır bileceksin. Bir dilenci geldiği zaman yanımıza, ne yapacaksın bu parayı? Nasıl harcayacaksın? Niye çalışmıyorsun? Bir yere gideceğim diyecek mesela. Anlatamıyor. Belki hanımının bir ihtiyacı var ya. Bir de onca insan arasında sen niye onu rencide ediyorsun? Ne yapacaksın bu parayı? Sana ne? Vermeyeceksen hayır tavsiye buyur. Ya kardeşim, Allah-u Teala senin hakkında hayırlısını versin de. Ne yapacaksın? Kaddesallahu surahu. Biliyorsunuz Cüneyd-i Bağdadi derler. Bir gün camiye giderken yolda bir sarhoş görmüş. Sarhoşla karşılaşmamak için ne yapmış? Yolunu değiştirmek istemiş. Görmeyeyim diye onu. Camiye ona göre işte diğer taraftan gidecek. Cüneyd-i Bağdadi kuddisesi ruhu anlatıyor. O gece peygamberimizi görmüş rüyasında. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz rüyasında Cüneyd-i Bağdadi'ye sırt çevirmiş. Devamlı Allah'ın izniyle hep rüyasında Efendimiz'i gören aleyhissalatu vesselam, Cüneyd-i Bağdadi tabii morali bozulmuş. Renkten renge girmiş. Sonra büyük bir utanç ve korku içinde sormuş. Efendim demiş, hangi kusurum oldu ki bana sırt çevirdiniz diyebilmiş. Cevap şöyle diyor. Sen bugün camiye giderken yola düşmüş bir sarhoş gördün, onu horladın, önemsemedin, ondan yüz çevirdin, başka yoldan camiye gittin. Halbuki sen onunla ilgilenseydin, onu yanına alıp ayıtsaydın ve ona bu yolun boş olduğunu anlatsaydın, doğru olanı yapmış olurdun. Sen ondan yüz çevirdiğin için ben de senden yüz çevirdim diyor. Sonra bunun devamı var ama vaktimiz yok. Salavatlar okuyor, o kişiyi bulmaya çalışıyor vesaire. Kardeşlerim, her insanın düşüncelerine saygıyı esas alan dinimiz, Allah'a gösterdiği saygıyı bildiği için onun Celle Celaluhu yarattığı kullarına da bunu gösterir. Dini değerler, mesela bugün alaydan bahsettik. Dini değerlere de insanlar ne yapıyor bugün? Şarkılarda, türkülerde alay ediyorlar. İslami ilkelerden, emir ve yasaklardan bahsederken mesela alay ediliyor. Dolayısıyla eğlence konusu yapmaya çalışıyorlar. Hafife alıyorlar. Bu zaten çok ayrı bir şey. Bugün bahsetmek istediğimiz dindar insanların, Müslümanların, alnı secdeye gidenlerin yaptıklarını konuşmaya çalıştık. Yoksa yani İslam'la alay ettiğini zanneden insanlar zaten kahru perişan olmuş hem dünyada ahirette. Ona hayır dua edersin en azından hidayeti için. Ama peki Müslümanları ne yapacağız? Hacı annemi ne yapacağız? Hacı abiyi ne yapacağız? Kendi aramızda bu birbirimize karşı havalarımızı, cakamızı ne yapacağız? Onu konuşmaya çalıştık. Allah-u Teala hem sizi hem bizi, Müslümanları, nasıl kulluk etmemiz gerekiyorsa o şekilde kulluk görevini yerine getirebilenlerden eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl ibadet etmemiz gerekiyorsa kendisine öyle ibadet edebilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu neden uzaklaşmamız gerekiyorsa ondan uzaklaşmayı, neye yakınlaşmamız gerekiyorsa ona yakınlaşmayı, insanlara, hayvanlara, bitkilere nasıl davranılmasını emir buyuruyorsa, razı olacaksa o şekilde davranmayı cümlemize nasip buyursun. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat edenlerin, salavat okuyanların hem şu dünyası hem de ahiretleri mamur olsun, zenginleşsin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina.
1: Dinamo.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

0: buyuruyorlar ki, kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Sen fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.